104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün son restlerinde Azer Bülbül'le yapıyoruz Felek diyecek. Bir fayda görmedim ben senden, nice güzel sevdim nazlı edalı, hiçbirini bana yar ettirmedin diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında olmaya devam edeceğiz.

fayda görmedim ben senden feda. Hiçbir işte bana kar ettirmedin. Nice güzel sevdim Nazlı Edal'ı. Hiçbirini bana yar ettirmedin.

yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki seslen. Sesini o dünyadan duymazsam namerdim. Aşkı bu dört aleme yaymazsam namerdim. Sana kötü bakana

yaşamıştı. Bilmem farkında mıydın halimin, aklım sana takılmıştı.

yerde yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.

buluşuruz. Bu şarkıyla buluşuruz. Rüyalarda kavuşuruz. Bu şarkıyla buluşuruz.

0: çok, daha çok alışmadan, karanlık bastırmadan, sana aşık olmadan, sana ait olmadan gidiyorum.
1: Mersin FM.

0: ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.
1: Başlıyor. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Yeah.

Hayatımızı yaşıyoruz ama sabah erken kalkıyoruz değil mi? Sabah erken kalkıyoruz mutlu sanıyorlar değil mi? Ama oyunun kurallarına dayanmak lazım. Yani oyunun kurallarında yazıyor mu acaba madde 1 sabahlar erken kalkılacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazıyor mu madde 1 uykuya doyulmayacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazılıyor mu? Yani çocukluğunuzdan bugüne kadar hep erken kalkacaksınız diye. Yani bilmiyorum şimdi aramızda. Şimdi ben kreş çocuğu değilim. Ben ilkokuldan başladım okumaya. Ama şimdi kreş çocuklarımızı görüyoruz 3 yaşında 4 yaşında falan. Onlar da harbiden sabah erken kalkmak durumunda kalıyorlar. Şunu hesap etmek için sordum. Yani ortalama 3 yaşında kreşe gitmek için kreş servisi için erken kalkıyorsun. Sonrasında ilkokul çağın geliyor. İlkokula gitmek için erken kalkıyorsun. İlkokul 4 sene sonra ortaokula gidiyorsun. Yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Sonra orta öğretim bittikten sonra yani ortaokuldan bahsediyorum liseye yazılıyorsun. Lisede de yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Tam liseden mezun oluyorsun o be diyorsun. Üniversiteye yazılıyorsun. Kazanıyorsun falan gidiyorsun. Sonra orada da derse yetişmek için erken kalkıyorsun. Okul bitiyor tamam artık erken kalkmaya gerek yok. Bir şeye yetişmek zorunda değilim falan diyorsun. Sonra işe giriyorsun inerken kalkıyorsun. Sonra işi bırakıyorsun. Daha home office çalışıyorsun. Günümüz teknolojisi, 2026 teknolojisi. Programları evden yapıyorsun. Radyo programcısın. Ulan sabah 7'de programa giriyorsun. Yine erken kalkıyorsun. Allah esirgesin yani. Sonra ortalama o 20 yıllık, 20 yıl sürüyor mu eğitim hayatı? 16 falan işte. Evet, ortalama 16 yıllık eğitim hayatının sonrasında ortalama 34 yıllık iş hayatı toplarsanız eğer ki 50 yıl yapıyor. Çocukluğu falan kadın ortalama 60. 60'tan sonra uyuma imkanın var ama uyuyamıyorsun. Çünkü artık uyumaktan sıkılıyorsun. Çünkü artık emekli kafasındasın. Çünkü artık erken kalkıp ortalığı karıştırman gerekiyor. Her şeye müdahale etmiyor. Tabii canım. Erkenden gidip yani şu sana beleş olan serbest kart alıp da bindiğin belediye otobüsüne bir binmen gerekiyor. Belediye otobüsünde bir insanlar evladım ben yaşlıyım bana yer versene demen gerekiyor. İnsanlarla müthiş kavga etmen gerekiyor. Ben senin deden yaşındayım oğlum ayıp değil mi lan sonra falan yapar. Yani ben buradan şu özeti çıkartıyorum arkadaşlar. Yani doğduğumuz andan itibaren belki de 1-2 yaş özellikle uyutmaya çalışıyoruz değil mi? Yeni doğan bebeği. Ama sonra belli bir 3 yaşından sonra kaldırmaya çalışıyoruz. Düşünsenize eğer sizi anneleriniz uyandırıyorsa gerek ilkokula giderken gerek ortaokula liseye gerek böyle hala ailenizde yaşayıp da işe giderken aile uyandırıyorsa anne düşünsenize. Bebekliğinizde uyu diyordu. Şimdi uyan diyor. Yani o zamanlar uyu diye mücadele veriyordu. Şimdi uyan diye mücadele veriyor. Ya öyle ya da böyle uyanmak lazım arkadaşlar. Yani uyu uyu nereye kadar? Yata yata karpuz büyür. Hangimiz karpuzuz? Ben değilim şahsen. Efendim hoş geldiniz. Burası Tolga Dünyası programı. Efendim hoş geldiniz. Güzel bir programa denk geldiniz. Harbiden diyorum var ya. Böyle dinlediğiniz zaman kendinize geleceksiniz. Dinlediğiniz zaman böyle inanılmaz enerjik olacaksınız. Günün neşeli başlayacaksınız. Dinlediğiniz zaman belki size genel kültürle ilgili, genel yetenekle ilgili bir şey katmayacağız. Yani ne bileyim gireceğiniz böyle bilgi yarışmasıyla ilgili sorularla karşılaşmayacaksınız. Veyahut da şu an dünyada, ülkede neler oluyor bununla ilgili bilgi sahibi olmayacaksınız. Ama emin olun güzel eğleneceğiz. Hep birlikte acayip eğleneceğiz. Bravo. Hadi gel.

0: Şimdi tabii hepimiz erken kalkıyoruz. Hepimizin sorumlulukları var. Yerine getirmemiz gereken sorumluluklar var. Yapmamız gereken ödevler, görevler var. İşte bizim de bir sorumluluğumuz var. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünya. Evet evet. Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Efendim Tırmın Sanayi Sitesi'nde Yağmur Yemekçiliğe ait bir lokantası var. Lokantasında sabahları kahvaltı servisleri var. Aynı zamanda gün içerisinde sulu yemekleri var. Pilavları var, çorbaları var, salataları var. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü servisleri var. Aynı zamanda düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonları için güzelce tencereleri kaynıyor. Aynı zamanda Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 300 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 250 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet. 200 liraya şu an tedavüldeki en büyük para biriminden bahsediyorum. 2 tane yüzlükten bahsediyorum. 4 tane 50'likten 200 lira. Tabii şaşırırsınız çünkü 200 liraya ne tantuni yiyebilirsiniz, ne lahmacun yiyebilirsiniz, ne kebap yiyebilirsiniz. Ama 200 liraya Yağmur Yemekçilik'te bol bol yiyebilirsiniz. Ana yemeği pilavı salatasıyla 3 çeşit yemek. Yanında limonu, biberi ekmeğiyle sadece 200 lira. Evet evet yanlış duymadınız. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek. Ana yemeği pilavı salatası limonu, biberi ekmeğiyle beraber sadece 160 Türk lirasına. Değil. Dur. Sadece 200 lira, 200. Lan birdenbire %20 indirim yaptım. Her şeyde fiyat artınca. Evet evet, Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatası limonu biberi ekmeğiyle beraber bol bol yağız az öde 3 çeşit yemek sadece 200 lira, 200 lira, 200 lira. Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmalı'da hizmetinizde. Telefon 0542 144 4602 0542 144 4602.

Kavga Dünyası'nın WhatsApp numarası kaydetmeyenlerin ise 0546-977-8432. Kaydet numarayı yolla mesajını. 0546-977-8432. Gönder gelsin mesajını. Yolla gelsin mesajını.

0: Ben de saatte eve dalar sevmem. Ben de gidiyorum ama geleceğim. Birkaç dakikaya tekrardan buradayım. İşimin başında, görevin başında olacağım. Ayrılmayın, hemen geliyorum.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

gentlemen. Yeah, yeah, yeah, yeah. İstersen dolar dolar yerinden oynar oynar. Sabırsız kalbim bir tek aşkına isyankar. Yani bunu şey diye düşünebilirsiniz. Sabahları uyandırılamayanlar, uyanamayanlar, uyandıramadığınız insanlara bir ceza şeklinde. İstersen dağlar dağlar yerinden oynar. Canlarım benim. Bir kere daha günaydınlar olsun. Bir kere daha hayırlı sabahlar olsun. Bir kere daha sabah şevleriniz hayır olsun. Bir kere daha gününüz aydın olsun. Bir kere daha güzel, bereketli, hayırlı bir gün olsun. Bir kere daha programa hoş geldiniz. Bir kere daha welcome, welcome to Tolga Dünyası. Tolga in the world. Canlarım benim. Güne nasıl başladınız bilmiyorum ama yani birçok şekilde olabilir ya. Belki de uykusuz başlamış olabilirsiniz. Belki de mutsuz başlamış olabilirsiniz. Belki de sıkıntılı başlamış olabilirsiniz, problemli başlamış olabilirsiniz. Belki de çok değişik bir ruh haliyle başlamış olabilirsiniz. Belki de gece sabaha kadar uyuyamamış olabilirsiniz. Belki de zorla uyandırılmış olabilirsiniz, uykunuza doyamamış olabilirsiniz. Belki de hunharca uyandırıldığınız için mutsuz olmuş olabilirsiniz. Ne bileyim, daha birçok şey sayabilirim bu ve buna benzer ya. Hangilerini sayın? Öyle ya da böyle siz bitti demeden bitmez. Öyle ya da böyle bir şekilde kalktıysanız, bir şekilde yola koyulduysanız, bir şekilde hayata adapte olmaya çalışıyorsanız, bu demek oluyor ki, bu demek oluyor ki siz bitti demeden bitmez bro. Tabii ya. Yepyeni bir gün, yeni umutlar, yeni heyecanlar, yeni sevinçler. Umarım almayı ümit ettiğiniz yeni haberler, yeni müjdeler. Umarım beklediğiniz ve sizin hayatınızı olumlu şekilde değiştirecek güzel olaylar. Umuyorum ki umduğunuzdan daha güzel bir sabah, daha güzel bir gün. Umduğunuzdan daha güzel bir hayat sizleri bekliyordur. Umuyorum ki bugün alacağınız haberle birlikte hayatınız olumlu yönde değişecektir. Canlarım benim, işte boşuna mı diyoruz sabahınız hayır olsun diye? Boşuna mı diyoruz hayırlı sabahlarınız olsun diye? O zaman bir kere daha gününüz aydın, sabah şevleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Seni tek geçerim bu alemde.

Ya şimdi güzel ülkemizde, güzel ülkemizin güzel şehirlerinde, güzel beldelerde, güzel yaşam alanlarında çok değişik şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ama sadece buralarda değil, aynı zamanda dünyanın birçok bölgesinde de çok tuhaf şeylerle karşılaşıyoruz. Yani duyduğumuz zaman hakikaten böyle afalladığımız, duyduğumuz zaman hadi canım falan diyeceğimiz şeyler de karşımıza çıkıyor. İşte onlardan bir tanesi çok enteresan, çok değişik. Bilmiyorum sizin karşınıza çıktı mı? Çıkınca siz de düşündünüz ama biz bunu bir radyo programı vesilesiyle ele alacağız. Biraz daha farklı yönlerinden mevzuya bakabiliriz. Efendim, haber şu şekilde düştü önümüze. Evlat edindikleri 12 yaşındaki kızın 37 yaşında olduğu ortaya çıkmış. Dur ya, nasıl oluyor? Bir dakika ya, bir dakika. Şimdi biz sanal medyada hani ilk böyle bakışta Adriana Lima'ya benzeyen fakat karşı karşıya geldiğimizde kezban olan insanları biliyoruz. Hani sanal medyada kullanılan filtreler, sanal medyanın da kullanılan yöntemlerle kendilerini çok farklı yapan insanlar biliyoruz. Ne bileyim, gözlerini renklendiren, saçını zayıflatan, yüzünü değiştiren insanlar görüyoruz ama çok farklı bir şeydi mi ya? 12 yaşında. Yani kızın 37 yaşında bir 12 yaşında gösterme. Bu nasıl olabilir? Detaylarına bakalım. Nasıl yani ya? Şimdi biz baktığımızda Allah korusun, Allah esirgin. Şimdi birine bakıyoruz mesela, şey mi oluyor? Hani biz 12 yaşında olduğunu düşünüyorum, 37 abi 25 yaş fark var ya. Olabilir mi? Şimdi 65 yaşındaki birisinin kendisi de 40 yaşına göndermesi, göstermesi biraz ihtimal dahilinde. Ama 37 lira, 12 lira kardeş. 37 kadın yala, 12 çocuk lan. Temel eğitim 12'ye kadar değil mi? Yani ilkokul 1, 2, 3, 4, 4 gibi oluyor herhalde. Ya da 12 orta 1 oluyor galiba değil mi? Abi böyle bir şey olamaz. Olayın aslı neymiş peki? Olayın aslı şuymuş. 37 yaşındaki kadın şiddetten maruz kalıyormuş. Şiddetten bir yerlere evlat edindirtmek istiyormuş. Tabii ki de 37 yaşındaki bir kadını kimse evlat etmek istemeyince ben 12 yaşındayım demiş. Kendisini şiddet mağduru 12 yaşında bir çocuk olarak tanıtan 37 yaşındaki bir kadının hayırsever bir ailenin yanında 14 ay boyunca çocuk gibi davrandığı ortaya çıkmış. Şimdi çocuk gibi davranan kadınlar falan oluyor yeni sevgililer böyle denince. Kocuk bakucuk, sen beni çok mu üzüldün? Sen beni çok mu demiyorsun? Buna benzer şeyler mide bulandırıyor bende. Hoşuna gidenleriniz vardır, sonuna kadar saygı duyarım ama hani abim böyle bir olmuyor da değil yani. Sen beni çok mu demiyorsun? Kendini öpmek mi istiyorsun? 14 ay diyor lan. 14 ay boyunca çocuk gibi davranmış ya. Kadının kurduğu akıl almaz yalanlar zinciri ailenin bir akrabasının şüphelenip polise ihbar etmesiyle son bulmuş. Oo. Olaya bak. Yalnız bizim için sevindirici bir olay var. Bu mevzu bizim ülkemizde veya bizim komşu ülkelerimizde olmamış. Yani uzaktan yakından bizimle alakası yok. Sadece bilgi anlamında paylaşalım. Bu konu Brezilya'da gerçekleşmiş. Olay Brezilya'nın Joinville kentinde meydana gelmiş. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki dolandırıcı kullanarak yerel bir kiliseye sığınmış. Olay örgüsü. Kilise görevlilerinin ailesi tarafından ağır istismar aradığını ve canını kurtarmak için kaçtığını söylemiş. Kendisini 12 yaşında bir çocuk olarak tanıtmış. Öncelikle kilisedeki görevli. Papaz mıdır, rahip midir, rahibe midir bilmiyoruz. Kadının çizdiği mağdur tablosuna tamamen inanan kilise cemaati önce maddi yardımda bulunmuş. 37 yaşındaki bir kadın, ben 12 yaşındayım ya da. 12 yaşındayım ben de. Sonra hayırsever bir aile bulmuş. Kadını evlatları gibi bağrına basan aile kısa süre sonra ona derin bir sevgiyle bağlamıyor. Hıh lan. Hayır, şimdi bu çocuktur da 17 yaşındadır deyip de 12 yaşındadır deyip de ne bileyim. Çok daha böyle.

Mahrem olaylar da olabilir. Nasıl olsa çocuk falan. Halbuki kadın 30-37 yaşında. Sonra da yakalanınca hormon ilacı kullanıyorum demiş. Sonra da inandırıcılığını artırmak için konuşken ses tonu bir çocuk gibi ayarlamış. Merhaba, ben Tolga. Henüz 12. O da ben bile beceremiyorum. Babam beni bulur diye okula gitmemiş. 14 ay boyunca sürmüş bu mesele ya. Bakın ben size söyleyeyim, bu haber kendisini 12 yaşında tanıtan 37 yaşındaki bir dolandırıcı kadın haberi. Siz de karşınıza çıkıp da vay efendim ben senin bildiğin kızlardan değilim diyen, vay efendim senden önce elimi bile tutmadılar, vay efendim elime erkek eli değmedi, elime kız eli değmedi diye yalanlar da. Bu ve buna benzer. Ya da erkeklerin nasıl olsa evleneceğiz falan yalanlarından. Ya da erkeklerin dikeyden bir şey olmaz yalanlarından. Ya ne bileyim işte, sizi öyle ya da böyle dolandırılmaya çalışan kötü niyetli insanların kötülüklerinden. Önce siz kendinizi koruyun, sonra Rabbim hepimizi bu tür insanların şerrinden korusun. 37 yaşında 12 yaşındayım diye nasıl lan? 12 yaşında 37, 12, 25 nasıl olur?

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Efendim duyduğunuz gibi 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğini sunduğu Tolga Dünyası. Tabii devir ekonomi devri, devir tasarruf devri, devir idare devri, devir kalite.

0: ettiği ucuz alma devri. İşte tüm bu özellikleri siz de barındırıyorsanız, siz de doğru söylüyorsun Tolga. Bol bol yiyelim az az ödeyelim diyorsanız.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 400 değil, 300 değil, sadece 200 lira. Öyle az az falan değil ha. Bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duyduğunuz gibi ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla, limonuyla, biberiyle, ekmeğiyle 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Taze fasulyesiyle, kuru fasulyesiyle, saç tavasıyla, patlıcan kebabıyla, içli köftesiyle, mantısıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yanında pirinç pilavıyla, bulgur pilavıyla, makarnasıyla, çorbasıyla. Ya da isterseniz cacığıyla, yoğurduyla, salatasıyla, meyvesiyle, ayranıyla, şalgamıyla. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Gel vatandaş gel. Yağmur Catering Yemekçilik'te. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde. Ya.
0: Tolgacığım biz nasıl gideceğiz oraya ya diye düşünme yine, çünkü iş yerlerinde tabelde otursunuz, servis var. Toplu yemek organizasyonu. Kaç kişisiniz iş yerinde? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100 fark etmez. İş yerlerine toplu yemek siparişlerinde de Yağmur Catering Yemekçilik hizmetinizde. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın, bağlantı kurun. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edin, direkt mesaj yazın, bilgi alın, çalışmaya başlayın, bağlantı yapın ya.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.

Artık yaz mevsimindeyiz. Yaz mevsiminde özellikle bu sıcak havalarda, özellikle Mersin'in neminde, özellikle bir de esmiyorsa, özellikle bir de bunalıma giriyorsak. Ama sizin alternatif çözümleriniz vardır. Bunların başında ve en insani olanı klimalar. Kapalı mekanlarda çalışanlar bir şekilde klimaya yükleniyorlar. Alternatif olarak vantilatörler var. Alternatif olarak eğer ki bulunduğunuz bölgede hani böyle iki, karşılıklı iki pencereyi açınca ceyran yapma mantığı var ya, belki de bu alternatiftir. Bu serinlemenin yazı daha kolay, daha sorunsuz geçirmenin alternatiflerinden bir tanesidir. Ceyranlığın arasında kalmak. Kışın ceyran kalmak rahatsız edebilir ama yazın çok faydasını görürsünüz. Ne bileyim, belki bulunduğunuz ortamda böyle hani bir ağacın gölgesinde, böyle bir çınar altında falan çalışma şansınız var. Herkes plazalarda çalışıyor diye, çalışacak diye bir kanun yok ya. Ne bileyim, belki de hakikaten böyle güzel bir sayfiye yerinde, güzel böyle bir ne bileyim yaylalık bir yerde, bübür bübür esen bir yerde çalışan var. Dalgacım, bizim buraların havası müthiş ya. Yemin ediyorum, yayla yayla falan. Öyleyseniz çok şanslısınız. Ya da belki de hafta sonunu iple çekenlerden de olabilirsiniz. Hafta sonu gelsen de bir denizden gitsen ya. Hafta sonu gelsen de şu kızgın kumlardan senin sulara atlasan. Şenzong'da böyle uzansan ya. Hafta sonu gelsin var ya. Denizden koşacağım, koşacağım, koşacağım. Atlayacağım, bir daha çıkmayacağım ha. Sabah saat 9'dan gireceğim. Akşama kadar yüzeceğim, çimeceğim ya. Diyoruz hafta sonu geliyor, kendimizi kaldıramıyoruz. Şenzong'a bir uzanıyoruz, kakasımız gelmiyor değil mi? Böyle şey oluyoruz böyle. Haftanın yorgunluğu. Ne yapayım canım ya? Hani biz şey böyle Miami sahilleri, Hawaii sahilleri falan diye şey yapıyoruz, hayal kuruyoruz. Ama gerçekte olanlar işte bizim bildiğin Taşkıran, Atatürk Parkı, Marina'nın oradaki iskele, işte 100. yıl falan diye böyle gidiyor. Şükür ya. Deniz olmayanlar da var. Biliyorsunuz ben programları genel olarak Ankara'dan yapıyorum. Gerçi şu anda nerede olacağım ben de bilmiyorum. Ama büyük olasılıkla Mersin'de olma ihtimalim var. Mersinli, Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinde olabilirim. Seviyorum oraları. Evet evet. Yani çocukluğum değilse bile gençliğimin geçtiği yerler diyeceğim. Hala gencim. Gençliğimin ilk yıllarının geçtiği yerler diyebilirim. Mersinli, Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi. Çeşmeli mahallesinin o yazlık siteler var ya, tatil evleri, tatil köyleri. Ooo mis. Tabii canım. Bu hayat böyle. Kimileri hafta sonu denize havuza girmek, güzel bir gün geçirmek için 6 gün çalışır, bir gün tatil yapar. Kimileri programının kaydını yapar, haftanın 7 günü sürekli zaten kumsaldadır, plajdadır, tatildedir, rahatındadır ha. Ekmeğindedir ha. Kim bilir, belki de şu anda havuz başında güneşleniyorum. Kim bilir, kızgın kumlardan serin sular atlıyorum. Kim bilir, belki sup yapıyorumdur, sörf yapıyorumdur. Kim bilir, belki açılmışımdır sandalla, böyle balık işi falan vardır. Hepsi olabilir mi? Olabilir. Yani Tolga'dır, ne yapsa yedir deyip olayı tatlıya bağlayabiliriz. Canlarım benim. Nazar etmeyin ne olur. Çalışın, sizin de olur. Mesleğimin 30. yılını kutluyorum. Bırakın da biraz emekliliğimin tadını çıkarayım yani.

0: Yetti.
1: Instagram radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram radyocu Tolga'dan direkt mesajınızı gönderin, iletişim kuralım mı? Hemen bir mola verelim, ihtiyacımızı giderelim mi? Çayımızı alıp gelelim sonra kaldığımız yerden. Devam edelim.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Canlarım benim. Erken kalktınız, yol aldınız, erkenden yola koyuldunuz. Hava çok sıcak, zaten uykuya doymamışsınız. Hafiften böyle agresifsiniz, gerginsiniz. Bir de bunun üzerine yoldasınız, yollardasınız. Yani havalar sıcak olunca insan zaten yeteri kadar gergin oluyor, yeteri kadar moralsiz oluyor, yeteri kadar canı sıkkın oluyor. Bir de üzerine

trafik eklenince, trafiğin sıkışıklığı, trafiğin keşmekeşi, trafiğin kaosu insanı daha fazla geriyor. Bir de trafik kurallarına uymayanlar da var ya. Aslında çok basit kurallar var, bakınız. Şimdi güvenli sürüş eğitimi alanlarınız, alacak olanlarınız, alıyor olanlarınız varsa, trafik güvenli sürüş eğitiminde ne var efendim? Birincisi emniyet var. Öncelikle emniyet. Sonrasında dikkat. Sonrasında bilinç. Bunların hepsinin birden olması gerekiyor. Şimdi normal şartlar altında aracımıza her bindiğimizde aracımızı şöyle bir kontrol etmek lazım. Etrafında şöyle bir dönmek lazım. Lastiklere, tekerlere, aynalara, camlara. Bir bakmak lazım. Nedir? Çizilmiş mi? Vurulmuş mu? Kırılmış mı? Tekerin havası inmiş mi? Camlara bir şey gelmiş mi? Bir şeyler dökülmüş mü falan diye. Sonrasında aracımızı besmeleyle açmamız ve oturduktan sonra emniyet kemerini bağlamadan öncesinde aynaları kontrol etmek lazım. Sonra çalıştırmadan emniyet kemerini takmak lazım. Tabii canım, bir sakin olmak lazım. Bunlar hemen hemen her araca bindiğimizde yapmamız gerekenler. Sonrasında sabırlı olmak lazım her şeyin başında. Trafiğe çıktığımızda hani böyle yola girdik ya, hani nereye döneceğiz, sağa sola nereye, bunu bildirmek lazım. Sinyal diye bir şey var. Bunu yapmayan birçok insan var. Ya bunu yapmayan insanların affına sığınarak şunu söylemek istiyorum. Ortalama insan zekasına sahip, ortalama bir IQ'ya sahip her insan, o araçların sinyal verme kolunun ne amaçla koyulduğunu ve hangi durumlarda sinyal vermesi gerektiğini bilir. Bak. Ortalama insan zekasına sahip. Ortalama IQ derecesi diyorum. Ben vermiyorum kardeş. Hayırdır lan her seferinde lak lak lak lak ses duyacağız diyen varsa saygı diyorum. Ana kardeş, ben sinyal münyal vermiyorum ha. Hayırdır oğlum bunu. Tamam ya, sizi ayıl şey pardon. Sizi kararlarınızla baş başa bırakalım yani. Hani böyle önünüzdeki ve arkanızdaki insanlar da ona göre hareket edecek ya. Hani siz sağa dönüyorsanız o da ona göre bir şey yapacak ya, sola dönüyorsanız. Öncelikle bu. Sonrasında direksiyon başında telefon kurcalanmaz. Yani eskiden telefonla konuşulmaz diyorduk ama şimdi konuşmak ne, adam okey oynuyor. Tabii canım, şeker patlatıyor. Direksiyon başında telefonla oynanmaz, kurcalanmaz. Telefon orada durur. Çok önemli bir şey varsa, biri arıyorsa, acilse, trafikteyim sonra konuşalım der, kapatırsın. Dayı sen ne yaptın? Nasıl gidiyor? Hatırlıyor musun lan 3 sene öncesinde seninle denize gittiydik ya. Yani geyik muhabbetinin dedi bir. Vallahi bro, 5 sene önce bir manita yaptım kendime, tamam mı, denize gittin. Lan bırak lan, senin fantazi dünyanı biz niye... Telefonla kurcalanmaz arkadaşlar. Telefonla gereksiz muhabbetler, gereksiz iletişim kurulmaz. Muhabere, muharebe. Muhabere, hep ikisini karıştırmışımdır ha. Muharebe, savaş, muhabere. Abi muhabere. Yani telefonla oynanmaz işte ya. Tamam mı? Sonrasında trafiğin aktığı yerlerde sağa ve sola dönüşlerin serbest olduğu kavşaklar var. Yani normalde diğer araçlara kırmızı yanarken yüzmeli ışık yanar, yani sağa dönebilirsiniz diye ya da sola dönebilirsiniz. Orayı kapatan dangala... Pardon. Bak, bunu yapan çok insan var biliyorum, sonradan karşılaştığımızda söylüyorum. Tolga geçen çok ağır konuştun ama ya. Lan neresi ağır oğlum? Yani trafikte sağa ve sola dönüşün serbest olduğu yerlerde sağa ve sola dönmeyeceksen, orayı kapatıyorsan, ne diyeyim, dünyanın en iyi niyetli, en mükemmel, en kaliteli insanı. Bakınız, ortalama bir IQ'ya sahip ya da ortalama bir insan zekasına sahip olan bir kişi sağa ya da sola dönüşlerin serbest olduğu yerlerde sağa ya da sola dönmeyecek, orayı tıkamaz. Arkasında kornaya basıyor, öyle duruyor. Bekle, çatlama lan. Yani bunu yapan insan olamaz. Olsa olsa ama çok yapıyorlar ya. İşte yazın sıcağında zaten trafik ayrı bir kaos. Bir de düşünsene, sağa döneceksin. Sağ sana serbest. Ama önünde 10 tane araba var. Hiç alakası yok. Yani sağ ol. Orası boş ya. Bak, sol tarafta bekleyen 20 tane araç var. Yan yana böyle 3 sıra. Ama bu abi en sağdakinin en ucuna gidiyor. Oraya dönmeyecek.

normalde. Arkadan gelenleri de böyle engelliyor. En sonu yeşil yanınca da tak öne geçiyor şey gibi. Ya ne gibi? Ya ok gibi. Ok atılandı değil mi? He. Bunu da yapmayın arkadaşlar. Bir de hani hız kurallarına uyun diyoruz ya. Tabii ki de hız sürettir. Hız hızlı olmayan. Abi kanun gibi yavaş giden var ya.

şimdi sola geçeceksin, geçemiyorsun. Sağa geçeceksin, geçemiyorsun. Arkadan kornalar, cartlar, curtlar. Yani anlayacağınız, zaten hayat zor. Zaten hava sıcak. Zaten insanlar bunalımda. Zaten dünya iyi bir yere doğru gitmiyor. Zaten hepimizin bin bir türlü derdi var. Abi hayatımızı kolaylaştıralım, zorlaştırmayalım. Yapmayın bunu ya. Lütfen bakınız, basit ya. Sağa sola dönerken sinyal verin. Sağa sola dönüşün serbest olduğu yerlerde dönmeyecekseniz orayı tıkamayın. Telefon kurcalamayın. Kanı gibi yavaş gitmeyin, çok da hızlı gitmeyin. Belli başlı insani kurallar. Yani ortalama bir IQ'ya sahip, ortalama insan zekasına sahip insanların çok rahat başarabileceği eylemler. Ben söyleyeyim de yerinizi, tarafınızı siz seçin yani.

0: İmamoğlu 3 temelli şey için hayatını idame ediyor. Bunlardan bir tanesi beslenme, bir tanesi barınma, bir tanesi üreme. Üremeyi öyle ya da böyle bir şekilde hallediyor. Hallettiğimizi varsayalım yani. Mesela yani, meselacıktan diyelim yani. Barınma da öyle ya da böyle barınıyoruz bir yerlerde, beslenme. Beslenme normal standartlarda insanoğlu için 3 öğüne ayrılmış. Sabah kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği. Sabah kahvaltısının tavsiyesi güzel sıkı bir kahvaltı, mutlu bir sabah. Akşam yemeği yine aileyle beraber hep beraber sofraya oturma ve keyifli zaman geçirme. Öğlen yemeği de genelde iş yerlerinde. Ayaküstü atıştırmalık. İşte şu anda sizin iş yerinizde böyle size güzel, kaliteli, lezzetli, uygun, mükemmel yemekleri sunan bir yer yoksa, varsa da değiştirmek istiyorsanız, size tavsiye edeceğimiz firma
1: Sulu Yemek ve Kahvaltı'da Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Evet evet, şiddetle tavsiye ediyoruz.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Tüm bu tanıtım ve sloganlarla birlikte
1: çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip

0: sevişelim. Yemek işinizi biz çözelim.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamayın ha. Ondan sonra çalışanlar değmez, şey demesin size. Baba vallahi bir yemek geliyor kardeş, biz anlamıyoruz bu yemeği ya. Çok da mutlu olduğumuz söylenemez yani ha. Bak ben size söyleyeyim, problem yaşarsın bizimle. Ya çalışan ne ister? Öncelikle hijyenik bir ortamda yapılmış olmasını ister. Güvenmek ister, yemek yediği yere güvenmek ister. Tabii ki de lezzet ister, doyuruculuk ister. Tüm bunlarla birlikte kaliteli böyle bir sunum ister. İşveren de ne ister? Ekonomik olsun, uygun fiyatlı olsun ister değil mi yani? Ha?
0: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
1: Kaliteli yemeğin adresi.
0: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerinizde Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliğin lokantası, mutfağı, ana binası, Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri postane yanında, bir telefonla, Instagram'dan bir siparişle adresinizde. Instagram Yağmur Yemekçilik, takip edin. Direkt mesaj gönderin. Sizin de yemekleriniz Yağmur Yemekçilik'ten gelsin. Unutmayın, hem güvenilir hem hijyenik, hem lezzetli hem doyurucu hem kaliteli, hem uygun hem ekonomik Yağmur Catering yemeği.

0: Canlarım 1990... benim. Dur ya, bir şey yapalım, anons yapalım. Hemen mola verelim, ihtiyacımızı giderelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Hani bazen hayatta böyle çok enteresan bir şekilde karşınıza çıkan çok olaylar

sizi mutlu ediyor ya. Hani bazen küçük şeylerle mutlu oluyoruz. Son zamanlarda hakikaten gündeme bomba gibi düşen, dillere pelesenk olan, gerçekten de böyle benim şahit olduğum birçok insanın duyduğunda gülümsediği, vay be sevdiğim şarkı şu an radyomda dediği güzel bir çalışma. O işte sizde olsun mu? İşte sizin sevdiğiniz şarkı radyomuzda. Senden vazgeçemiyorum hala. Kusura bakma.

Ben seni öyle şöyle böyle kandıralı Ferdi gibi oldum. Yani geçtiğimiz günlerde bayağı uzun süre öncesinde Bayhan hayatımıza yıllar öncesinde girdi bir müzik yarışmasıyla. Sonrasında bu müzik yarışmasında yaşanan sansasyondan sonra hepimiz yakından tanıdık, takip ettik. Çoğumuz mağdur olduğunu düşündük. Çoğumuz ona hak verdik. Fakat sonrasında aradan geçen zamanla birlikte popüler oldu. Popüler olmasının yanı sıra aynı zamanda insanlar tarafından yakından takip edildi, benimsendi ve daha da bunun da ötesinde ne oldu? En son Survivor'a katıldı. Survivor'a katılmasıyla birlikte de geniş kitlelere hitap etti. Kendisini daha iyi anlatabildi. Kendisini daha iyi ifade edebildi. Bu da bize güzel şeyler sunması için bir imkan sağlamış oldu. Ve işte yıllardır birçok sanatçıdan dedik ama en çok Müslüm Baba'nın söylediği şekliyle aklımızda. Bak sabah sabah size böyle detoks vermeye çalışıyorum. Sabah sabah sizlere enerji vermeye çalışıyorum. Her ne kadar seçtiğim şarkılar biraz böyle melankolik gibi görünse de yine de ilk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül çağında. Öyle yer etmiştin kalp ocağımda. Sıla mı hasret mi adını sen koy. Ayhan Baba. Bir de Bayhan yorumuyla dinleyelim ya. Derim ben seni, seninle bile. Uslat mı hasret mi adını sen kal. Aşkınla yakıp da düşün

Şimdi hepimiz oyuna dahil olmaya çalışıyoruz. Hepimiz oyunu kurallarına göre oynamaya çalışıyoruz. Hepimiz bir şekilde hayatımızı idare etmeye çalışıyoruz. Hani bir şekilde emek veriyoruz, karşılığında para alıyoruz. Hepimiz bir mücadele içerisindeyiz, değil mi? Hani çoğumuz şikayetçiyiz bu konudan. Sevmediğimiz işi yapan insan sayısı çok fazla. Çoğumuz bu konudan serzenişteyiz. Çoğumuz hakikaten ciddi problemler, sorunlar, sıkıntılar yaşıyoruz. Ama yine büyük bir kısmımız da sevdiği işi yapıyor, severek yapıyor. Aile şirketi anlamında. Ha ne bileyim, böyle güzel bir iş kurmuş, hani tezgahını kurmuş. Bir tezgah bir şekilde ilerliyor. Bu şekilde olan insanlar da var. Bazılarımız özel sektörde, bazılarımız esnaf, bazılarımız... Hani hepimizin farklı hikayeleri var. Memurlar da var tabii ki. Memurlardan... Gidebilen, şimdi hepimizin bir oturmuş algısı vardır memurla ilgili. Hani hep şey olayı vardır ya. Öyle. İşte bugünkü yarın gel mantığı, işte memurun işini çok yapmaması var. Bu algı artık ufak ufak yok olmaya başladı. Günümüzde hakikaten çok fedakarlık yapan, hakikaten insanlara yardımcı olmak için mücadele eden iyi insanlar, kaliteli memurlar da var. Tabii bunların tersi olursa artık iletişim çağındayız ya, hemen gün yüzüne çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Bakınız, iki ayrı insandan, iki farklı kadından, iki farklı memurdan bahsedeceğim. Şimdi ben bunu memur diye söylememin nedeni, çünkü haberde bu şekilde geçiyor. Şimdi hemen önceki şeyi, kötü örneği size anlatayım. Vatandaşla alay eden adliye personeline soruşturma başlığı var. Biliyorsunuz hepimiz böyle TikTok, Instagram, işte Facebook falan gibi şeylere giriyoruz. Hani içerik üretmeye çalışıyoruz, belki paylaşım yapıyoruz hala. Ama bazılarımız bunu çok fazla ciddiye almış durumda. Yani bizim de tavsiye ettiğimiz, şimdi baktığımız zaman eğlendiğimiz, güldüğümüz, takdir ettiğimiz içerik üreticileri, fenomen de deniliyor bunlara. İnfluencer da deniyor, olduğu kadar az da olsa sayıları. Ama yadırgadığımız insanlar var. Bakınız, şimdi artık insanların bazılarını şuna kutlamış durumdalar. Yani açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, hani kendi işi olan, hani böyle alnının teriyle para kazanan insanlar böyle işlere tamah etmiyor. Ama işte bir buluş yapayım, bir yaratıcılık yapayım, hani kolay yoldan zengin olayım arayışında olan insanlar varsa, onlar içerik üretilmeye teşvik ediliyor. Yani bu farklı farklı. Kimisi gezi içeriği olabiliyor, kimisi bilim olabiliyor. Yani buradan yürümeye çalışıyor, yani yapmış olduğu içerik üretimiyle ilgili. İşte ev halini paylaşanlar var. Karı koca ilişkileri var, ne bileyim bir sürü. Ya bunları yetenekli olan insanlar, bazıları başarılı oluyor da yeteneksizlik olanlar da en basitine kaçıyor. Şu üst düğmeden bir açayım, alt biliyoruz bunu. Birbirimizi kandırmayalım. Takipçi sayısı fazlalaşsın anlamında, ben daha içerik üretiyorum anlamında. Ne kadar çok çirkinliklerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Şay Tonga, ayıp demeyin ya. Şuradan bir düğme açsam, bir de şey yapsam falan. Şimdi adliye personeli de içerik üreticiliği yolunda adım adım ilerliyor. Demek ki görüntülerde şöyle bir olay var. Vatandaş geliyor diyor adliyeye, diyor. Soruyor, kapıda yazıyor zaten diyor ne olduğumuz diyor. Fakat kafayı uzatıyor, burası şurası mı diye soruyor diyor. Tamam da ablacığım, şimdi sen adliye personeli olmuşsun. Ne bileyim, memur musun, personel misin bilmiyorum ama... Olmuşsun, atanmışsın öyle ya da böyle. Bir de var ya, böyle şeyler kolay olmuyor ha. Öncelikle bir bölümünü okuman gerekiyor, mezun olman gerekiyor. Kamu personeli seçme sınavına girmen gerekiyor. Bu kurumların açmış olduğu sınavları takip etmen gerekiyor.

başvuru yapman gerekiyor. Başvuranların arasında sınava girebilecek yetkinliğe sahip olman gerekiyor. Orada yine kurumun yaptığı sınavda ter dökmen, mülakatta ter dökmen ve başarılı olman gerekiyor. Bir sürü aşamalardan geçiyorsun ve bununla sonunda da Allah'ın izniyle evraklarını veriyorsun. İlk maaşın da aşama aşamadan yatıyor. Ya anlayacağınız, yani bu adliye personeli şikayet ediyor ya, vatandaş geliyor şöyle soruyor böyle soruyor. Bak şeyi anlayabiliyorum. Hakikaten zor insanlar varız. Yani hakikaten anlamakta zorluk çeken. Hakikaten böyle sırf soru sormak için sormuş olanlar varız. Hakikaten görevli personelleri de zor duruma sokan insanlar var. Hakikaten aldığı cevaptan memnun olmayan, tatmin olmayan, defalarca kere soran, sağlamcı olmaya çalışanlar var. Ama burada bu abla için söylüyorum. Gebze'deki, Gebze Adliyesi'ndeki abla için. Ablacığım, senin orada oluş sebebin zaten vatandaşa yardımcı olmak değil mi? Hatta reisi cumhurun, cumhurbaşkanının söylediğine göre vatandaşa efendili hizmetkar olmaya, değil mi? Hizmetkar değil misin sen ya? Bu ülkenin cumhurbaşkanı, reisi cumhuru. Ben hizmetkarım, hizmetkarınızım diyor da. Yani sana bir şey soruldu diye. Sen orada maaşı niye alıyorsun ya? Klavyenin tuşuna basmakla yetmez ki. Veyahut da mouse'u sağ sol yapmakla yetmez ya da içerik üretmekle yetmez ki abla. Sen niye insanları rencide ediyorsun ki? İnsanlar olabilir, herkes bilmek zorunda değil. Tamam, ben gittiğim yerlerde yön tabelalarını takip ediyorum, okuduğumu anlıyorum. Hayır, bir de olayın sonunda şey diyor. Okumayı söktüğümüzde tüm bunların üstesinden geleceğiz. Olabilir abi. Belki okumayı bilmeyen insan da çıkacaktır karşına. Hayır, bu işten gerçekten de bu kadar şikayetçiysen, yani istifa etmek çok kolay biliyorsun. Yani istifa yazısını yazmakta zorlanıyorsan, 3 gün üst üste işe gitmezsen zaten bir şekilde iş aktin zorlanıyor yani. Bir tarafta bu var. Diğer tarafta da bir öğretmen. Hastalara şarkılarla şifa olmaya çalışan bir öğretmen. Bu da devlet personeli, bu da devlet memuru. Arasındaki, bu da kadın. İkisinin arasındaki farklardan bir tanesi. Adliye personeli işini sevmiyor. İnsanlardan gıcık kapıyor, nefret ediyor. Diğer tarafta Milli Eğitim Bakanlığı personel, öğretmen. Müzik öğretmeni. İnsanları seviyor, insanlığı seviyor. Güzel işler yapıp adından güzel bahsettirmek istiyor. Yakın yerlerde, az önceki Gebze'ydi, bu da Kocaeli'den. 5 yıl önce Diyarbakır Silvan'a atanan matematik öğretmeni Sezen Paci. Devlet Hastanesi diyaliz servisindeki hastaların uzun tedavi seanslarındaki yorgunluğunu müzikle hafifletiyormuş. Gönüllü müzisyen arkadaşlarıyla hastaneyi ziyaret ediyormuş. Gitar ve bağlama eşliğinde söylediği şarkılarla hastalara büyük motivasyon aşılıyormuş. İyi bir insan olmak için çalışan müzik öğretmenimiz Sezen Paç. İyi ki varsın cansın. Türk sanat müziğine de ilgi duyan Paci, Devlet Hastanesi diyaliz servisinde tedavi gören hastaların moral vermek amacıyla hastane yönetimine başvurmuş. Gönüllü müzisyen arkadaşlarla belirli dönemlerde servisi ziyaret eden öğretmen, gitar, bağlama ve ritim sazlar eşliğinde söylediği Türk sanat müziği parçaları ve türkülerle hastalara moral veriyormuş. Hastalara sıkıntılarını gidermek için müzik dinletisi yapıyoruz demiş. İyi insan olmak çok zor değil ya. Vallahi bak, harbiden. Yani iyi insan olamıyorsanız da en azından insan olarak kalalım. İnsan olarak.

0: Metrink yemekçiliğini sunduğu Tolga Dünyası. Yani evet, devir tasarruf devri, devir ekonomi devri. Evet, siz yemeğinizi nasıl yiyorsunuz? Yazın sıcağında karpuz peynir mi yiyorsunuz bilmiyorum ama Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te 1 değil 2 değil tam 3 çeşit yemek. 400 değil 300 değil sadece 200 lira. Az az değil, bol bol ye, az az öde. Yani az az yiyip bol bol ödeme. Bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet. Ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biberi, ekmeğiyle beraber. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Bak 3 çeşit içerisinde ana yemek var diyor ya. Ana yemeğin içerisinde neler var neler. Kağıt kebabı var, Arap tava var, biber dolma var. İçli köfte var, mantı var. Hatay tava var. Daha aklımıza gelmeyen neler var neler. İkinci çeşit ana yemeği pilavı diyor ya. Pilav kısmında mercimek pilavı var, bulgur pilavı var, çorba var, makarna var. Üçüncü çeşitte de isteyene cacık, isteyene yoğurt, isteyene salata, isteyene meyve, isteyene ayran şalgam. Üç çeşit yemek yanında limon, biber ve ekmeğiyle beraber. Sadece ama sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Okey mi? Tırmıl'da diyor, PTT yanında diyor, hizmetinizde diyor. Yağmur Yemekçilik diyor, bol bol ye diyor, az az öde diyor.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçilik direkt takip edilebilir. Direkt mesaj gönderilebilir.

Ve bugün de geldik programımızın sonuna. Öyle ya da böyle veda edeceğiz. Öyle ya da böyle programımızı noktalayacağız. Öyle ya da böyle bugün de vedalaşacağız. İnşallah yarın tekrar görüşmek dileğiyle diyeceğiz. Canlarım benim. Ya biliyorum hayatta sizi mutsuz eden birçok şey var ama yine de şey yapın ya bence. Hayat bir gündür, o da bugündür deyip böyle. Tadını çıkartmaya çalışalım mı, ne dersiniz? Yani hayat bir gündür, o da bugündür diyerek böyle mutlu olmaya çalışalım mı? Hani her şeyi kafaya takmadan güzel bir şekilde vakit geçirmeye çalışalım.

0: için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.
1: Ay Tolga harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtım.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan

0: duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Çift sıfır.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz.

0: İletişim 0501 686 4044.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Yeah yeah oh yeah yeah. Kaydı kalka nüyanın sabah oldu. Yeah yeah oh yeah yeah. Canlarım benim, günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Hadi kalkın uyanın, sabah oldu, günaydın. Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar ayrıcalıklısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Hadi lan dediğime bakmayın. O şey yaparak böyle sevecen. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtınızı sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz günün neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle insan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tolga var ya, her gece her gece her gece her gece. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Bilmiyorum yani. Her sabah demek oğlum. Her sabah mutlu uyanıyorum, enerjik uyanıyorum, eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla

İla gecem. Şimdi anladım. Şimdi anladım. Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şehit edecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız, ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa, şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan oğlum? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden o ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak, gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi sulu yemek ve kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik?

0: Yağmur Catering yemekçiliğini sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering yemekçiliğini sundu Tolga Dünyası. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik. Teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçeyi almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme.
1: Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, galoşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte.
0: Öyle yani. Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, İş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasın. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, PTT'nin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cumali abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın. Başka

Peki şunu sorayım, sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var, dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasına katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 8432. Ayıktınız mı? 0546 977 8432. Numarayı kaydedin de günaydın yazın, gönderin.

0: İşten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

Çok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.

Ya sizce de şey olmamalı mı ya? Hani böyle bu 90'lar şarkıları yeniden coverlanıyor. Bugünlerde Mustafa Sandal'a Saygı albümü adı altında Mustafa Sandal şarkıları seslendiriliyor. Yani bu şarkılar güzel şarkılar ama yani sadece beni alıp götürmüyordur değil mi o yıllara? Yani öyle bir şey varsa benim ciddi bir problemim var demektir. Ama öyle bir şey yok da o yıllarda, o dönemlerde yaşamış bu şarkıları hem dinlemiş hem de yayınlamış birisi olarak ben gerçekten bu konudan çok memnun, aynı zamanda da biraz duygusalım. Bu kız beni görmeli diyor ya. Bana kaza görmeli diyor ya. Yani şu anda hangi kuşak radyo başında bilmiyorum ama yani bayağı bir kuşaktır hizmet ediyoruz ya. Tabii canım ya. Ya mesela mesleğe başladığım ilk yıllarda doğum tarihi 1950 olan insanlara hitap etmişimdir. Hatta 1940 olsa mesela. 1940 doğumlu olan birisi 58 yaşında Tolga Dünyası'nı dinlemiş midir? Tabii ki de ya. Hatta 1930 doğumlu olan birisi 68 yaşında Tolga Dünyası'nı demiş midir? Tabii ki. Peki 1950, 1960, 1970. Bak 1970 doğumlu olan bir genç 1998 yılında 28 yaşında Tolga Dünyası'nı dinlemiştir arkadaşlar. O yıllarda. Peki 80 doğumlu olanlar? Evet, programa mesleğe başladığım ilk yıllarda daha yeni reşit olduklarında yine Tolga Dünyası'nı dinlemiştir. Peki 1990 doğumlu olanlar? Mesleğe başladığım ilk yıllarda değil ama biraz ben de böyle mesleği kavradıktan sonrasında. Mesela 90'lı bir arkadaşımız 2008'de dinlemiştir reşit olduğunda. Peki 2000 doğumlular? 2000 doğumlular doğduğunda ben 3 yıllık radyo programcısıydım arkadaşlar. Mesleğimin 3. yılını geride bırakmıştım. Peki 2000 doğumlu birisi 2018 yılında dinlemiş midir programı? Tabii ki. Peki 2010 doğumlu birisi şu anda 16 yaşında dinliyor mudur? Tabii ki de dinliyordur.

kaç tane kuşak saymış olduk? Yani şunu söyleyeceğim. Şu anda 2000 artı doğumlu olanlar şeyi bilmeyebilir. Şu kız beni görmeli, bana kaza görmeli, yalnız beni sevmeli. Evet. 2000'liler bu ana şahitlik etmemiş olabilirler. Ama 90'lılar belki böyle çocukluklarında babaları dinliyor diye şey yapmışlardı. Arkadaşlar benim mesleğe başladığım ilk yıllarda bu ve buna benzer şarkılar çok fazla popülerdi. Ve biz de radyo programına yeni başlayan bir radyo programcısı olarak ve o yıllarda da tabii kanımız da hızlı akıyor. Yani genciz, yakışıklıyız, bekarız. Zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, fırıncı kürüyü. Yani... Şimdilerin tabiriyle biz de orada piyasa yapıyoruz programda. O kadar kolaydı ki radyo programına giriyorsun. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz diyorsun. Tak telefonlar çalıyor. Cep telefonu değil ha, santralli. Çevirmeli telefonlar. Karşıdaki kız şey diyor. Merhaba, ben Tolga ile görüşmek istiyordum falan diyor. Orada bir girizgah, bir tanışma, kaynaşma hemen sonrasında. Bir etkileşim falan böyle. İşte karşılıklı çıkar ilişkisi. İlişkiler ne olacak işte? Ben onunla buluşayım, o benimle görüşsün. Ben onunla öpüşeyim, o benimle... Öyle yani. O yıllar. Tabii ki de bununla ilgili kızın kendini ayrıcalıklı hissetmesi gerekir. Radyo programcısı da açar mikrofonu. Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi güzel bir şarkı dinliyoruz. Bu güzel şarkımız şu anda bizi radyo başında dinleyen özel birinin armağanı oluyor. Ve şarkı girer. Bu kız beni görmeli, bana kaza kırmeli. Buradan itiraf ediyorum. İtirafçı olmak istiyorum. O yıllarda o konuştuğum kız, aa ne güzel, Tolga için çok özel birisiyim diyordu ama onunla birlikte en az 5-6 kızla söylüyordu. Çünkü o yıllarda Tolga asla ve kata tek eşli değildi, çok eşliydi. Herkes aynı muamele, aynı numarayı yapıyordu. Bunu anlatayım da yeni nesilde bundan feyiz çıkarsın. Yani bundan örnek alsın, anlatabiliyor muyum? Vay be, ne yıllardı be. Bu kız acaba şu anda hala gideri var mı ya? Şu anda mesela şey çalsam, bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli, yalnız beni sev, çok özel birine armağan olsun desem. Bırak Tolga'cığım ya, senin göresin mi kalmış, senin kazan mı kalmış, senin falan fallanmış gibi bir durumla karşı karşıya olabilirim tabii ya. Ya, o zamanlar yaptıklarımın onda birisini şimdi yapsam muhtemelen ya sapık derler ya tacizci derler ya. Vallahi her şey zamanında güzel ya. O yıllar güzeldi. O kız beni gördü, bana kazak ördü, yalnız beni... Yani o... Geride geçmiş, geçmişte kaldı. Şimdi benim bu yaşanmışlıklarımı çocuklarıma miras bırakıyorum. Onlar da büyüdüklerinde babaları gibi olsun. O kız onu görsün, ona kazak örsün. Evet. Yani buradan da anlayacağınız üzere kendi ayaklarıma sıkıyorum. Evli ve çocuklu olduğumu beyan ediyorum. Ama aranızdan birileri bana fark etmez diyorsa bana da fark etmez. Yani benim için de fark etmez. Ya aranızdan Tolga'cığım evli olman çok problem değil diyen birileri varsa diyebilirim. O yani. Güzel olur, biraz maziye giderim. Unuttuğum şeyleri tadarım. Vallahi flörtleşme, hani tripleşme, konuşma, o nasıl şeyler, unuttuğum şeyler yeniden gözümde canlanır. Ondan sonra bir şarkı yaparım. Gözümde canlanır koskoca mazi. Canlarım benim, hızlı bir giriş oldu değil mi? Hızlı bir giriş oldu. O kız beni görmeli, bana kazak örmeliyle girdik nerelere geldi ya. Peki, o kuşağın insanlarına da günaydınlar olsun. Bu kuşağın insanlarına da hayırlı sabahlar olsun. Benim gibi o yıllarda, 1900'lerde, 1900'lerin sonunda güzel anıları olanlar ve dinlediği bir şarkıyla o yılları yaşayanlar. Ve ne diyor bu ya bro, ben anlamıyorum yani, ne kızı, ne görmesi, ne kazak ne ya. Kazak örülen bir şey mi arkadaşım, biz gidiyoruz alıyoruz yani. Diğerlere de günaydınlar olsun. Canlarım benim. Hadi o zaman hızlı bir giriş yaptıysak bir şey yapalım ya. Günaydın, hayırlı sabahlar, sabah şevleriniz hayır olsun.

0: Canlarım benim şu anda Mersin FM radyosundasınız.
1: Mersin FM.
0: 104.6. Tolga Dünyası programındasınız.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Ama artı bir farkla.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet efendim, duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
3: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
3: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Duyduğunuz gibi hem hijyenik, hem güvenli, hem lezzetli, hem kaliteli, hem de ekonomik yemekçiliğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
3: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Benim duyduğunuz gibi düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız Yağmur Catering yemekçilik.
3: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Benim duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçilik 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında hizmetinizde.
3: Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
0: Efendim duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçilik hem iş yerlerine tabildot usulü servisi, hem de toplu yemek servisiyle bir telefon yakınınızda. İsterseniz Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği de takip edebilir. Direkt mesajlarınızı iletebilir.

Gel güzelim beni beni yakma. Canlarım benim. Biliyorum ki şu anda bizi dinleyen esnaflarımız var. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Hani hakikaten esnaflarımızın işi çok zor. Yani harbiden özellikle ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde esnaflar bir kat daha zorlar. Hani şey derler ya, kaşık kaşık toplanıp kepçe kepçe dağıtmak diye. Tam da esnaflarımızı tarif ediyor. Yani her gün onlarca, yüzlerce, bazıları binlerce insanla karşılaşıyor. Ama hepsinden maalesef ticari kazanç elde edemiyor. Hani tabiri caizse onlarla teker teker uğraşmak zorunda kalıyor. Hani kaba bir tabir vardır, affınıza sığınarak söylüyorum da, İnsanların ağız kokusunu çekip de 3 kuruş kazanıyoruz derler ya. Öyle durumda insanlar, esnaflarımız var. Ama ne kadar zorlanırsa zorlansın, ne kadar kötü zamanlar atla yaşarsa yaşasın, devlete vergisini ödeyen, elemanın maaşını zamanında ödeyen, özlük haklarına riayet eden, istihdam sağlamak için gerekirse kendi daha az kazanan esnaflarımıza selam olsun. Yani işini doğru yapan, düzgün yapan, bundan asırlar öncesinde çıkmış olan ahilik, ahilik.

devranlık kanunlarına riayet eder. Hani hem vicdan hem merhamet duygusu olan hem de Allah'tan korkan. Yani günahı haramı bilen esnaflarımıza buradan bir kere daha selam olsun. Şimdi tabii yani yaptığı işlerde hırsızlık, yolsuzluk, uğursuzluk, hile falan yapmak için mazeret arayanlar varsa mazeret çok. Yani para kalmıyor diye mazeret gösterir, can çekişiyoruz diye mazeret gösterir, biz taş mı yiyelim diye mazeret gösterir. Hani bir sürü şey anlatırlar ki zaten bazen görüyoruz. Bazı esnaflarımız var böyle çiçek gibi, efendim hoş geldiniz benim sunar. Bazı esnaflarımız var. Yani pazara falan gittiğinizde kimisi abim hoş geldin vereyim mi abime şöyle gitsinden diyen de var. Şey diyen var. Selamun aleyküm kolay gelsin ne kadar. Mesela pazarlarda en çok yapılan şeyi biliyorsunuz. Öne cincik gibi dizilmiş. 2 kilo diyorsun hemen aşağı kasadan çarık çürük veriyor. Ya bu tabii tartışılır. Ne kadar etik, ne kadar vicdani, ne kadar ahlaki, ne kadar dinine, diyanetine bağlı, ne kadar helal bilmiyoruz şimdi. Burada ulemalık yapmaya gerek yok. Ama şimdi yeni bir numara çıkmış. Bunu muhtemelen daha önce yapanlar, tespit edenler vardır ama bu gündeme gelmiş. Medyaya düşmüş arkadaşlar. Tarihi geçen ürünleri siyah bantla kapatmış bir arkadaş. Bir esnaf arkadaş. Şimdi şey diye düşünüyor. Babacığım zarar mı edelim ya? Parasını vermişiz almışız. Ya şimdi bilemiyoruz. Şimdi esnafa bağlansak sorsak diyecek ki arkadaşım. Yani o ürün tarihi bekledikçe güzelleşir falan filan diyecektir. Belki de şey diyecektir. Yok ya orada bir yanlışlık var. Bizim çocuk oyun olsun diye diyecektir. Ya muhtemelen bir mazeret gösterecektir. Biliyorsunuz mazeret göz gibidir. Göz. Herkeste var. Göz bak göz. Görme organı var. Mazeret göz gibidir. Herkeste var ya. Mazeret çok. Haberin detaylarını paylaşayım. Zabıtayı hayrete düşüren kurnazlık başlığıyla tarihi geçen ürünleri siyah bantla kapattı. Hatay'ın Dört Yol ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetiminde pes dedirten bir hile ortaya çıkarıldı. Abi dur daha sen daha bir şey görmemişsin be babge. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerini siyah bantla kapatarak satmaya çalışan işletme mühürlenirken iş yeri sahibinin bak mazeret bak bunu yanlış getirmişler savunması zabıta müdürünü çileden çıkardı. Tabii ya vallahi yanlış getirmişler arkadaşım. Da yanlış getirmişler. Bizimle bir alakası yok bunun ya. Bunlar dış görüşlerin oyunları. Bunlar var ya masonların. Bunu yanlış getirmişler demiş ya. Zabıta müdürü de şey demiş. İyi taktik ben beğendim bu yöntemi diyerek işletme sahibine tepki göstermiş. Bak başka bir işletmede şey demiş. Başka işletmede çok sayıda patlayıcı madde varmış. Ben girişte patlayıcı var mı dedim sen yok dedin diyor. Çocuklar bunları alıp ellerinde patlatıyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz diyor. Bu ürünlerin son kullanım tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş. Hileyle üstü boyanmış diyor. Bu ve buna benzer şeyler var. Ya işte dediğimiz gibi. Yani her şeyin başında ya, esnaf olmak için bence aranan en büyük özelliklerden bir tanesi insan olma özelliğini koymak lazım. Sonra da vicdanlı olma, merhametli olma. Sonra da ahi kültürünü bilme ve yaşatma ve yaşama. Sonra da dini bilme ya dini bilme. Biraz da bunu katmak lazım işin. Biraz böyle olması lazım ya. Yoksa esnaf deneyi nedir? Cebinde 10 bin liran varsa 5 bin liraya bir dükkan bul. 2 bin liraya masa sandalye al. Oraya da yaz esnaf Tolga'nın yeri diye. Herkes esnaf olamıyor yani. Allah'ın beterinden korusun inşallah. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Ama ayı kültürünü yaşatan vicdanlı, merhametli, hoşgörülü, saygılı, sevgili, değerli esnaflarımıza ekstradan günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Cumali Usta bak sana diyorum ha. Ayı kültürü diyorum, vicdan diyorum, merhamet diyorum. Cumali Usta bak sana diyorum ha. Dinine, diyanetine bağlı diyorum. Yardımsever diyorum, hoşgörülü diyorum. Sevgili, saygılı diyorum. Ödemelerini zamanında yapar diyorum.

Ya güzel şeyler de olmuyor değil. İşte o güzel şeylerden bir tanesi. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Hadi günümüz güzelleşmesin mi ya? Bu melodiyi duyunca, bu ritmi duyunca günü güzelleşmeyen var mı? Bugünlerdeki marşımız, bugünlerdeki dilimize pelesenk olan o güzellik. Blok 3. Kusura bakma. Senden geçemiyorum ben.

0: aklımda. Unutmaması çok istedim, önümü göremiyorum.
1: Instagram'dan radyocu Tolga takip edebilirsiniz. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Belki ilk defa dinliyorsunuzdur. Yeni tesadüf etmişizdir. Belki yeni karşılaşmışsınızdır. İşte bu güzelliği, karşılaşmayı taşlandıralım. Instagram radyocu Tolga takip edin, direkt mesajları gönderin. Birkaç dakika sonra buradayım, ayrılmayın.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Reklam tanıtı.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri

0: Fabrika fiyatına sizlerle 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Tabii şimdi sıcak ama daha da sıcak olacak. Korkmayın ya, ben bilmiyorum bilgiyi. Sadece şarkıyı söyledim. Sıcak, çok sıcak.

Sıcaklardan ötürü şikayet edenlerimiz tabii ki de var. Sıcaklardan ötürü, yani çok sıcak değil de nem çok nem diyenleriniz var. Sıcaklardan ötürü şey yapanlarınız var. Esmiyor, esmiyor diyenleriniz var. E tabii ki de şimdi yollarda olup da klimalarını çalıştırmış olup da oh püfür püfür gidenleriniz var. E tabii ki de gün içerisinde mesaisini ofislerde, bürolarda, yazıhanelerde geçiren hani beyaz yakalı dediğimiz insanlar var. Büro personelleri var. Bulunduğu ortamlarda klimanın serin havasında mesai yapanlarınız var. Ama bunun dışında açık havada olanlar var ya. Emekçi kardeşlerim var, seyyarlar var, pazarcılar var ya. Tabii güneşin altında çalışan, şantiye çalışanları var, inşaatta çalışanlar var. Petrol istasyonlarındaki istasyon görevlileri, her ne kadar böyle koruma olsa da, böyle bir gölgelik olsa da, yine de sıcak havada emek verenler var. Ya daha sayamadığımız bu şekilde sıcak havada mücadele eden birçok insan var. Yani adam esnaf, evet doğru, ama klimayı açamıyor. Çünkü iş yerinin metrekaresi çok büyük. Hani kapıyı kapatma şansı yok. Hani gelen insanlar açık görsün, gelsin girsin, ticaret dönsün diye. Yani sıcaklarla ciddi problemler yaşayanlar var. Ya belki de böyle bu sıcak havalardan bir nebze de olsa kurtulacak olanlar var. Hani Tolga'cığım vallahi gün sanıyoruz, senelik iznimizi kullanacağız diyenler de var. Ama senelik izinin ne demek olduğunu bilmeyenler de var. Ne senelik izin mi, o nasıl bir şey oluyor falan diyenler de var. Vallahi yılların esnafıyım, daha bir kere olsun tatile çıkmadım diyenleriniz de var. Ama yani siz de bir şekilde şey yapıyorsunuzdur ya Mersin'imizde. Hani yaylası var, denizi var, kumsalı var, plajı var, havuzu var. Ankara gibi. Vallahi kardeş, çocuklar olmasa hiç onlar da aklıma gelmeyecek de. İşte biz çocukları mutlu etmek için arada yapıyoruz böyle bir kaçamak ya. Ne yapalım Tolga'cığım onlar için diyenleriniz de var. Tabii şimdi yazın dezavantajları olduğu kadar avantajları var. Yani yaz çok değişik bir iş mevsim ya. Harbiden birçok insan böyle yaz gelsin, yaz özledik diyenler var. Mesela yazın bitiminde ya keşke bitmese diyenler. Yazdan enerji depolayanlar var ya, yaz mevsiminden. Şimdi sadece yazın para kazanan esnaflardan bahsetmiyorum, var öyle bir sektör var. Sadece yazın daha çok para kazanan, sadece yazın birikim yapan, belki de kışın çok fazla hareketli olmayan esnaflar var. Ama özellikle böyle yazın daha az iş yapanlar var. Mesela eğitim öğretim yılına ara veriliyor. Servisçiler, ki onlar yazın farklı işlerde çalışırlar. 3 ay yatma şansları yok. Kantinciler biliyorsunuz, okul kantinleri. Ki onlar da yazın farklı işlere çalışırlar. Öyle ben 9 ay kantin işlettim, çok para kazandım, biraz yatayım para yiyeyim deme şansı yok. Öğretmenlerimiz var, devlet memuru. Onlar da resmi olarak bir yerde çalışamıyorlar ama ne bileyim, eniştenin, kayınçonun, kayınpederin, abinin, babanın yanında falan destek olanlar da vardı. Ya da ama nereye kadar çalışacağız deyip memlekete gidenler var. Biz öğrenciliğimizde okul tatillerinde biliyorsunuz ki sanata verilirdik. İşte kimimiz berbere, kimimiz otomotivciye, işte kimimiz terziye. Bizim küçüklüğümüz öyle. Küçüklük dediğim bundan 50 sene öncesini düşünün. 50 sene ya. 50 sene, 40 sene önce öyleydi. Hani git bir meslek öğren falan. Öyle durumlar. Şimdiki çocuklar ya ailenin yazlığı, havuzu, sitesi, ya PlayStation, ya ne bileyim böyle var. Ya dedenin yanına, babaannenin, anneannenin, işte köy, memleket falan, tatil kafası. Mayıs, kaynatırız biz. Yani demem o ki bu yazı güzel geçirecek olan, plan program yapanlar olduğu kadar, ya kardeşim yazın sıcağını sevmiyorum ya diyenler de var. Tabii türlü türlü avantajlar olduğu kadar dezavantajlar da çok. Yani sıcak havanın vermiş olduğu agresyon ve gerginlik de bunlardan bir tanesi. Bakmışsın güneşliyiz. Aman boş verin siz, güneşli güzel havaların tadını çıkarın. Mis gibi yaz işte ya.

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Ekonominin çok da iyi olmadığı, enflasyon sıkıntılarının yaşandığı, ne memurun, ne işçinin, ne emeklinin istediği farkları alamadığı şu günlerde. Yani ekonomik göstergeler şu günlerde 200 liranın hiçbir değeri yok. Yani şu an 200 lira piyasadaki en büyük banknot ama ciddi anlamda çok değersiz. Hani eskiden şey derdik yani, sabah 200 bozdurdum valla cebimde 120 lira kaldı falan. Şimdi 200 bozdurulmuyor ki, 200 yetmiyor zaten. Günümüzde 200 liraya bir şey olmuyor ama sağ olsun bizim Cumali Usta 31 yıllık tecrübesiyle 200 liraya değer kattı.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: 200 liraya hiçbir şey olmuyor. 200 liraya ne alabiliriz? 200 liraya insan karnını doyurur mu diye merak edenleriniz varsa işte size bunun cevabı. Dur.
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Nasıl yani Tolga'cığım, 200 lira diyorsun, yağmur yemekçilik diyorsun. Allah Allah, nasıl oluyor o ya? Evet evet, yanlış duymadınız, 200 lira ya. Yani bol bol iyi bazas ödeyebiliyorsunuz. Şimdi bazı büyük kurumlarda az az yiyip bol bol ödüyorsunuz. Doymuyorsunuz ama çok para ödüyorsunuz. Ayrıca bazı yerlerde ne yediğinizi de bilmiyorsunuz. Hijyenik midir, güvenilir midir, sağlıklı mıdır, lezzetli midir, kaliteli midir? Bunları bilmiyorsun ama çok çok yağmur yemekçilikte. Bol bol yiyip arkadaşlar.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Evet evet, 3 çeşit yemek diyor. Sadece diyor. Yanlış duymadınız ya, 3 çeşit yemek. Yanında limonu, biberi ve ekmeğiyle beraber hepsi birden sadece 200
0: lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Efendim, duyduğunuz gibi ana yemeği var. Ana yemek deyince aklınıza ne gelir? Şöyle güzel bir lahmacun olabilir mi ana yemekte? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir mantı olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki şöyle güzel bir Hatay tava olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir taze fasulye olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir patlıcan kebabı olabilir mi? Tabii ki olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir biber dolması olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. İşte bu ana yemeklerden bir tanesi. Bir de yanında pilav. Pilav dediğimiz pirinç olabilir.

0: olabilir ya da makarna olabilir, çorba olabilir. Bu ikinci ürün. Bir de üçüncü ürün salata. Salata olabilir, yoğurt olabilir, cacık olabilir, ayran olabilir, şalgam olabilir, meyve olabilir. İşte bu yapacağınız üçlü menü. Yanında biberi, limonu ve ekmeğiyle beraber. Hepsi birden sadece 200 lira. Evet. Yağmur yemekçilikte bol bol ye, az az öde. Ana yemeği pilavı salatasıyla beraber. Limonu, biber, ekmeğiyle beraber. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, Instagram'dan takip et. Direkt mesaj gönder, bilgi al. İş yerlerine tabildot usulü serviste. Olmaz. Yine Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Son zaman.
0: Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et, direkt mesajını gönder, bilgi al. Instagram Yağmur Yemekçilik.

0: Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edin. Direkt mesaj gönderin. Mesajlaşalım, buluşalım, kaynaşalım inşallah.
1: 1995'ten bugüne...

0: yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında.

0: Kriz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Canlarım benim, tabii ki de çok eski yıllarda da vardı dolandırıcılık olayları ama teknolojinin ilerlemesiyle dolandırıcılık olayları her geçen gün artıyor. Duyduklarımıza şaşırıyoruz. Artık yani olağan oldu. Harbiden diyorum. Ama şimdi bunu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Hani 100 sene öncesiyle şimdisini kıyaslayacak olursak, birincisi 100 sene öncesinde bu kadar çok insan yoktu. İkincisi 100 sene öncesinde çok insan olmadığı için bu kadar çok insan içerisinde bu kadar kötü niyetli insan yok. Bundan 100 sene öncesinde paraya çok sahip olsa bile insan parayı nereye harcayacağını bilemiyordu. Ama günümüzde o kadar çok harcanacak mecra var ki. Yani daha iyi ev, daha iyi araba, daha iyi telefon, daha iyi kıyafetler, daha iyi yaşam alanı, daha iyi yemekler falan. Dolayısıyla bu da kolay yoldan para kazanmayı tetikliyor. Sonrasında 100 sene öncesinde böyle bir teknolojik olaylar yoktu ya. İnsanlar hem kötü niyetli değildi. Yani hem de bu kadar teknolojik olay yoktu abi. Çevirmeli telefon vardı. Ayda ayda bir çalardı o da zaten. Yani 100 sene öncesinde herhangi bir dolandırıcı, herhangi bir sabit telefon... Alo, biz sizin soruşturmadan ötürü falan dese ne diyorsun evladım derdi herhalde. Bir de affınıza sığınarak söylüyorum. Teşbihte hata olmaz. Önce kendim için söylüyorum. Bütün bunların hepsi neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Dolandırılanların da suçu var arkadaşlar. Yani şimdi dolandırıcının suçu var da hırsızın hiçbir suçu yok diyorsunuz. Var tabii. Dolandırılan da çabuk iner. Neden? Çünkü kısa yoldan zengin olma amacı. Yani yatırım aracı arıyoruz hepimiz. Bak 100 sene öncesini bilmem ama 50 sene öncesini

Anker Castelli'yi hepiniz tanırsınız. Hani normalde tabii ki de mevduatlarımızı, yatırımlarımızı, birikimlerimizi değerlendireceğimiz mecralara hepimizin ihtiyacı var. Bankaları tercih ediyoruz. Banka da diyor ki mevduatını benimle değerlendirirsen diyor, rakamları örnek veriyorum. 1 milyon artı 50 milyon lira getiri olur diyor. Faiz demiyorum çünkü faiz haram. Yani bunu bazı bankalar şey, katılım payı diyor, faiz demiyor. Tabii bazı bankalar katılım payı diyor. 1 milyon 50 bin lira katılım payı diyor. Şimdi bundan 100 sene öncesinde vardı tabii bu. Hani hatta yastık altı altın falan olayları falan filan vardı. Hala var günümüzde bunlar ama günümüzde bir de şu var. Bak Banker Castelli ne yapıyordu? Ya bana bankaya veriyorsun 1 milyona 50 milyon veriyor. Ben sana 1 milyon aylık 250 bin veririm deyince tabii ki de Banker Castelli'ye veriliyor. Adam marka olmuş ya, kimsenin parası kalmamış ya. Geçen bizim Ali Rıza Beyler 1 milyon vermişler. Adamların 4 ayda parası 2 milyon olmuş. Biz de mi versek deyip böyle. O yıllarda da vardı buna benzer olan ama safları örnek. Yani işte kısa yoldan para kazanacağız. Yani aç gözlülük. Sonra ne oldu? Saadet zinciri diye bir mevzu çıktı biliyorsunuz, Titanlar. İşte sonra piramit sistemi falan, buna benzer bir sürü şeyler çıktı. Son zamanlarda telefon dolandırıcılığı var tabii ki de. İnsanları hipnoze mi ediyorlar? Büyü mü yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ben de anlamadım. Ya benim başıma şöyle bir şey geldi. Beni bir ara bir arkadaş aradı. Yatırımınızı bana verdi. Ben daha değerlendireyim dedi. Sağ olsun, çok iyi niyetli bir arkadaş. Yani o zaman birikimimi verdim, kendisine de ulaşamıyorum. Herhalde şarjı bitik. Bir iki aydır arıyorum ama herhalde. Sağ olsun nur yüzlü bir arkadaş. Sen dedi riske girme, ben senin için paralarını korurum. Senin yerine çalışırım. O kadar iyi niyetli bir arkadaş ki bak beni aramıyor rahatsız etmemek için. Belki uyuyorumdur falan. Yani... İki aydır da ulaşamıyorum. Muhtemelen telefonu bozuldu, yazık, ama o beni arayacaktı. Söyle nasıl oluyor da... Tabii bunun dışında bir de hani teknoloji, işte sosyal medya, işte ne var böyle uygulamalarınıza virüs gönderme falan. Bunların hepsi türlü yöntemler. Bir de şey var. Kuyumculuk yöntemi var, kuyumculuk. Yatırım için almaya gidiyoruz ya işte. Her ay mesela bir tam altın. Tolgancığım ne yaptın ya? Baba biz asgari ücretle ev kirasını zor ödüyoruz. Her ay bir altın nasıl yani? Nasıl yani? Siz her ay bir altın alamıyor musunuz? Altın dediğin nedir? Olsun olsun, 50 bin lira olsun arkadaş. Diyelim ki 500 bin liralık gelirim var. Diyelim ki 450 bin lirasını neyse, sonuçta böyle dişinden tırnağından arttırıp da yatırım yapanlar var. Bunlar mahalle kuyumcularına gidiyorlar periyodik olarak. Mahalle kuyumcusu da diyor ki ya diyor sen diyor çok diyor yatırım yapıyorsun diyor. Gel onlar burada kalsın diyor. Hem diyor güvenli olur diyor, hem de diyor kazanırsın ha. 10 altına bir altına ben vereyim diyor. İyi para değil mi? %10. Bu da ayrı bir dolandırıcılık yöntemi. Tabii ki de sonradan adam döndüremeyince kaçıp gidiyor. Başka bir yöntem de buna düşenler varmış. Altında sosyal medya tuzağı. Yarı fiyatlı altın reklamları aldatıcı diyor bak. Ben size dedim şimdi, yani ben şimdi gidiyorum mesela tam altına 50 bin lira veriyorum. Hani ortalama insan zekasına sahip birisi olarak, hani ortalama bir IQ'ya sahip birisi olarak gidiyorum kuyumcudan 50 bin liraya alıyorum ben mesela 50 liraya. Ama Ali Rıza şey diyor, Tolgancığım ben bir yer buldum 25 bin liraya veriyor. Şimdi bu daha mı akıllı oluyor? Nasıl? Sosyal medyada mağazanın yarı fiyatına başlığıyla satılan sahte ve taklit altın ilanlarına karşı vatandaşlar uyarılmış. Bir de bunlar için tabii fenomenlerden de destek alınıyor. Yani düşünsene 1 milyonluk satışta 500 bin lira temiz kar var. Ne 500 bini ya? Hepsi kar arkadaş. Tabii şu dışarıda satılanlardan düşünsene. Bunun 500 binini fenomene ver. Ben güvendim aldım. Gerçekten tavsiye ediyorum. Siz de alın. Yatırımınız değer kazansın. Ben kefilim. Garantili yatırım altınları. Hem de benim adımı söyleyene yarı fiyatına. Sizi birlikte fenomenler aracılığıyla yürütülen aldatıcı reklam kampanyalarını mercek altına almışlar. Bu hesapları yakından tek tek deşifre etmişler. Abi yani buna benzer çok atasözleri var. Ucuz etin yanisi eşki olur mu? Bedava peynir fare kapanında olur mu? Bir de şey mi vardı? Katranı kaynatsan olmazmış.

gerçekten yok o değil abi. O konuyla alakası yok onun, o değil. Onun konuyla alakası yok. Hayır, Katran'la falan alakası yok yani. Yani bedava peynir fare kapanında yarı fiyat da nedir ya? Yani şöyle oluyor, bir dolandırıcı fenomenlerle konuşuyor, diyor ki siz diyor sizi takip eden her diyor ayıkladığımız insandan diyor kazandığımız paranın yarısını diyor. Vay be, hakikaten de gidip ben yarı fiyatını alacağım. Hakikaten ben gidip de lan Tolga'ya bak lan, Tolga gidip 50 bini aldı, ben 25'i aldım ha. Tolga saf lan herhalde. Kaç tane var bakayım? 1, 2, 3, 10, 50, 20. 20 tane var. Üf, acayip para biriktirdim ha. Valla Tolga 50 bin liraya alıyor lan. Tolga saf mısın lan sen? Yarı fiyatına. Ondan sonra da şey diyecekler. Vay biz dolandıralım. Kutu. Gitti. Gitti. Yetimlerimin öttü. Gitti. Kefen param gitti. Evlatlarımın uçkurundaki yalan paralar geldi. Kabul olan duası. Arkadaşlar yani bu kadar da saf olmayın. Biraz mantıklı olun ya. Yani günümüzde yani 10 lira 20 lira bile eksiye satanlar varsa şüphelenin ya. Sen diyorsun yarı fiyatına, var mı böyle bir şey abicim? Sağ gösterip de sol. Kurgu indirim yapıyorlarmış ya. Biliyor. 3-4 altın takı veriyorlar size. Diyorlar ki siz fenomensiniz, size bu şekilde reklamınızı yapın diyor. Şu an şu kadar daha şey olmaz mı diyor. Bir daha hesap yapıyor, şu kadar diyor. Tamam alayım diyor. Biz sarraf deriz kuyumcuya diyor. Ve son noktayı koymuş röportajı veren. Dışarıda 50 bin iken bende 20 bin lira diyen yalancıdır diyor. Onlardan alanlar da onu ben diyorum. Saf olmayın. Harbiden. Temkinli olmakta fayda var ya. Deme lazım. Ne gerek var Allah Allah. Başımızı belaya sokmayalım. Az olsun, temiz olsun bizim olsun.

0: Hepimizin bir takım düşünceler var gün içerisinde ama en çok beynimizi kemiren düşüncelerin başında 3-5 kişi, 3-5 arkadaş bir araya gelince sorduğumuz bugün ne yesek ki sorusu. Evet. Bugün ne yiyeceğiz acaba diye düşünüyoruz. Herkes birbirine soruyor bugün ne yiyelim diyor. Bugün yemekte ne var diye merak ediyor. Bugün ne yesek acaba diye herkes birbirine soruyor. Şimdi eğer ki gerçekten de böyle iş yerlerinde yemek çıkmayanlarınız, iş yerlerinde bir ablasının yemek yapmadığı birileri var ise, iş yerlerinde ciddi anlamda ne yiyeceğine karar veremeyip her gün telefonla bir gün tantuni, bir gün kebap, bir gün lahmacun, bir gün farklı sipariş verenler varsa işleri çok zor. Çünkü bugün ne yesek derdi bitmek bilmiyor bir türlü. Ama bunun yanı sıra bir yemekçilik şirketiyle anlaşmış olup da o yemekçilik şirketinin hazırlamış olduğu yemekleri her gün getiren yerden yiyenler çok şanslı. Düşünsenize bugün ne yiyeceğim derdi yok. Zaten size aylık listeyi gönderiyorlar. Elinizde bir aylık liste oluyor. Bugün yemekte ne olduğunu biliyorsunuz. Hatta ve hatta arada siz de söyleyebiliyorsunuz. Ya ustam acaba şunu mu yapsam bunu mu yesek falan diye de tavsiye de bulunabiliyorsunuz yani. Ha. Nereden bahsediyorum? Tabii ki de Yağmur Catering yemekçilikten bahsediyorum ya.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Tabii ki de Yağmur Catering yemekçilikten bahsediyorum. Evet. Evet evet. Yağmur Catering yemekçilikten bahsediyorum. Nitekim Yağmur Catering yemekçiliğin lokantasında vermiş olduğu hizmetin yanı sıra hem düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarında hizmeti var. Hem de iş yerlerine tabildot usulü servis imkanı var ya.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Tabii ki. Tabii ki ya. İş yerlerine tabildot usulü servis. Nitekim
1: çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Duydunuz. Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin ya. Kaliteli yemek verin ya. Hem hijyenik, hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem de ekonomik yemekçilik Yağmur Catering yemekçilik. Ve çalışanlarınızla yemek problemi yaşıyorsanız ve yaşamamak istemiyorsanız
1: çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Hemen diyor, arayın diyor, gelip diyor, görüşelim diyor. Yemek işinizi diyor, biz diyor, çözelim diyor. Size bir de numara mı lazım şimdi ha?
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Aldınız mı numarayı? Numaranın yanı sıra Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsiniz. Hatta sipariş verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz Usta'ya ve ailesine ve ekibine hayırlı işler, bol kazançlar. Müşterilerine afiyet olsun. İşleri bereketli olsun.

Şimdi biz programı bitireceğiz ve umuyoruz ki güne neşeli, eğlenceli başlamışsınızdır. Umuyoruz ki sizin güne neşeli, eğlenceli, pozitif ve güzel moralle başlamanıza katkı sağlamışızdır. Birazdan programı bitireceğiz ve hepimiz dağılacağız. Kimimiz işlerimizi koşturacağız, kimimiz trafikte direksiyon sağlayacağız. Aramızda belki de yazın tadını çıkaracak olanlar vardır. Havuza inecek olanlar vardır. Sahilde, kumsalda güneşlenecek olanlar vardır. Onlardan bir tanesi benim. Biliyorsunuz ki programı genel olarak Ankara'dan yapıyorum. Ankara'da yaşıyorum normal şartlar altında. Ankara'da 3 katlı, ya bunu sürekli söylemeyeyim. Ya Ankara'da olmamışta yapıyorum. Ama cümle alem bilir ki yaz mevsimi geldiğinde ben programı Mersin'e taşırım. Mersin'de de yazlıktan yaparım. Yani Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesindeki yazlık siteler var ya, oralarda yazın tadını çıkaran bir kardeşinizim. Şu anda da muhtemelen oralarda programı bitireceğim ve direkt ben, ya muhtemelen balkondan atlamayacağım ama birazdan asansöre binip aşağı inip yazın tadını çıkaracağım. Umuyorum sizler de emeklerinizin sonrasında tadını çıkarabileceğiniz güzel yazlar yaşayabilirsiniz. Yani nazar etmeyin ne olur. Biraz fazla çalışın, sizin de olur arkadaşlar. İş başında olanlara kolay gelsin. Yıllık izinde olanlara ya da yazın çalışmayanlara iyi tatiller olsun. Denize, havuza girecek imkanı olanlara iyi.

unutmayın, güne nasıl başlarsanız öyle geçer öyle biter diye bir rivayet var. Yani umuyorum sabah uykunuzu alabilmişsinizdir. Umuyorum sabah gerilmemişsinizdir, stres olmamışsınızdır. Umuyorum güne bedbah veya hani ne bileyim böyle can sıkıntısıyla başlamamışsınızdır. Umuyorum ki güzel bir gün geçirirsiniz ya. Harbiden diyorum, güzel bir gün geçirelim hep birlikte. Hani can sıkıntısından uzak duralım. Moralsizlikten uzak duralım. Zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, fırıncı küreği gibi olsun insanlık ya. Tabii canım, surat surat nereye kadar ya? Tabii canım, gülümsemek ya, her türlü faydası var. Her türlü güzelliği var gülümsemenin, harbiden diyorum bak. Yani vücuttaki hormonlar iyilik ve güzellik veriyor. Bunun yanı sıra gülümseyenlerin günü daha güzel geçiyor. Bunun yanı sıra yüz kaslarınız gülümsediğinizde daha da böyle yaşlanmıyor, gençleşiyor. Gülümseyin.

0: O zaman ben de gidiyorum. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İçinken. Bye bye.
1: Ay Tolga harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere

0: kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung Bölge Satış Birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
8: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Gerçekleştirdikleri hizmetleri adalet ve eşitlik duyguları içinde yaptıklarını belirten Başkan Vahap Seçer, köyde yaşayan bir çocukla şehirde yaşayan bir çocuk için aynı fırsat eşitliğini yaşatamıyorsak adaletsizlik yapmış oluruz. O nedenle başta yöneticilerin adaletli olması gerekir. Herkese adaletli hizmet sunduğumuz gibi sevgimizi, saygımızı, samimiyetimizi de adaletli götürmemiz lazım diye konuştu. Mersin'de daha mutlu bir Mersinli profili yaratmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Seçer, Türkiye'nin her yerinden, farklı coğrafyalardan, inanç gruplarından, etnik yapılardan ve yaşam biçimlerinden insanların bir arada kardeşçe yaşadığı mükemmel bir kentteyiz. Bundan dolayı da Mersinli olmaktan gurur duyuyoruz ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine kazandırdığı Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, eğitimden sektör buluşmalarından, toplantılardan işbirliklerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Çok yönlü kullanım alanlarıyla Mersin'de benzeri bulunmayan merkez, gençleri, girişimcileri, akademisyenleri, iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz okulu kapsamında birçok bilimsel kamp ve atölye etkinliği düzenliyor. Yazı keşfe dönüştür mottosuyla düzenlenen ve 6 Temmuz'da başlayacak olan Mercan Yaz Okulu kampına başvurular 0531 992 60 15 ve 0531 992 79 80 numaralı telefonlar ile mersinbilimmerkezi.com adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi okulların kapanması, sınavların sona ermesi ve yaz tatiline girilmesiyle birlikte tüm öğrencileri kitap okumak üzere okuma salonlarına davet ediyor. Yaz tatilinde en dinlendirici etkinliklerden birisinin de kitap okumak olduğunu belirten uzmanlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 adet okuma salonundaki binlerce kitabın öğrencileri beklediğini belirtiyorlar. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 590 66 25. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Sen gideli adın adıma değse içim ürperiyor. Sensiz buralarda dağ üşüyor, taş üşüyor, denizde balık üşüyor, dilimde dualar üşüyor. Elleri cebinde bir adam yürüyor sana doğru. Kar, kış, kıyamet fark etmez. Bütün adımlarım sana koşuyor. Ah sen gideli, sen gideli bütün acılar bende sabahlıyor. Sen gideli, hala hangi sinemaya gitsem iki bilet alıyorum. Hangi meyhaneye gitsem iki kadeh, iki çatal, iki kaşık. Öylesine sevdalıyımsan ve hala öylesine aşık. Sen gideli, kan kardeşim pişmanlık.

Can yoldaşım yalnızlık ve sırtımda çuvallar dolusu karanlık. Gecelere ben dağıtıyorum. Yeni şarkılar sarmıyor beni. Hep eskilere takılıyorum. Hele seni ben ellerin olsun diye mi sevdim yok mu? Ne zaman duysam, nerede duysam mıh gibi çakılıyorum.

gece gözlerimden söz aldım. Bir daha sana ağlamayacaklar. Yemin etti dudaklarım, bir daha seni anmayacaklar. Ve kırdı kalemini ellerim, bir daha seni yazmayacaklar. Peki, peki ben bu kalbimi ne yapacağım, ben bu kalbimi? Hala sevdiğini söylüyor seni. Bir duysalar, bir bilseler, yakacaklar beni, yakacaklar. Anlayacağım. Sen seni benden alıp gittin ama aşk bende kaldı, biliyor musun? Ve ben gölgene bile hasretken bu şehirde, sen benden uzaklarda, başka kollarda rahat uyuyor musun? Bak, bak şarkımız çalıyor. Duyuyor musun? Duyuyor musun?

nasıl sevdiğimi, nelere göğüs gerdiğimi, kaldırımlarında sabahlara erdiğimi, dağın, taşın, toprağın, ağaçtaki yaprağın biliyor. Sen biliyorsun Adana, anlat. Ben anlatınca inanmıyorlar. Yine içmiş, kafası güzel diyorlar. Sen anlat.

sorma. Resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplanamazsın. Al götür eskici.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasına tepki göstererek ellerinde Gazzelilerin kanı olan cinayet şebekesinin itiraflarını kale almıyoruz diye konuştu. CHP grup toplantısında kürsüde Özgür Özel vardı. Özel'in gündeminde ise yeni parti. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır diyen Özel, mücadeleden sonuç alamazsak milleti seçeneksiz bırakmayız dedi. İçişleri Bakanlığı Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi ve Çanakkale köprülerinden geçiş ücreti 1170 liraya yükseldi. Ankara-Niğde otoyolu da 740 liradan 925 liraya çıkarıldı. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırılıyor. Mersin Valiliği

Bali'de zirve öncesinde il genelinde zirveyi protesto etmeye yönelik tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kara ve beraberindeki muhtarları kabul etti. Gürlek görüşmede görüş ve önerileri dinledi. Gürlek ayrıca e-tebligat yasası ve bilirkişilik düzenlemeleri hakkında da bilgi verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı kapsamında Halk Kart desteğini ihtiyaç sahibi 7261 vatandaşın hesabına yatırdı. Toplam 9.939.200 liralık sosyal destek sağlandı. Mersin Deniz Ticaret Odası'nın Ekim ayında gerçekleştireceği genel kurulda aday olan Değişim Hareketi grubu basın mensuplarıyla bir araya geldi. MDTO Meclis Üyesi Murat Uçar öncülüğünde oluşturulan grup, denizcilik sektöründe yaşanan küresel dönüşüme dikkat çekti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 230 adet gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi. Ürünleri satışa sunduğu belirlenen işletmeye idari para cezası uygulandı. Mersin'de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren minibüs sürücüsü sanal devriyeye takıldı. Polis sürücüyü tespit ederek 21.629 lira para cezası kesti. Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktörden düşerek ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 88. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı. Okulda 3-18 yaş aralığındaki gençlere 35 farklı branşta eğitim veriliyor. Eskişehir'de 23-24 Haziran tarihlerinde düzenlenen 20 yaş altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Mersinli sporcular Ela Çolak ve Gamze Nur Girimşeli yüksek atlamada derece elde ederek 3. oldu. 12 ülkeden 59 spor kulübünün katıldığı ve Sırbistan'da düzenlenen 2026 Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 10 yaşındaki Gülnarlı sporcu Ceyda Sezen Çetin 30 kiloda 3. elde etti. Yeni Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Servet Özdemir, kulübün Türkiye Futbol Federasyonu 3. lige katılımı için gerekli tüm resmi evrakları son gün Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim ederek başvuru sürecini tamamladı. Haberler.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82 327-82-82.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Neyin var senin?
1: Söylemesi o kadar zor ki. Dilim varmıyor söylemeye.
0: Neyi?
1: Her şeyin bittiği.
0: Ne? Yoksa bana... Yoksa... Aşkımızın... Her şeyin bittiğini mi söylüyorsun?
1: Evet.
0: Onu isteme benden. Ayrılmam senden. Ayrılmam senden. Ayrılmam senden.

0: tesadüf aşk değil bu. Yıllar geçti üstüne. Bitecek büyük aşkımız, yazık bir iç yüzüne. Yetmedi mi çektirdiğin, beni artık ağlatma. Ben her şeye razıyım. Beni sensiz, beni yalnız bırak. Yok yok, isteme benden. Her şeyi iste, onu isteme benden.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 0233. 538 437 02

0: 33.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30 çift 0.
0: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533-155-3350.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602, 0542-144-4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Gidersen kırılır kanatları bütün kuşların. Gidersen her bahar açmaz aynı gül. Aşkın ötüşüne şakıyan bülbül bir daha ötmez. Yanar içimdeki bütün dehşet.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan, inan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kaybetmedi hiç kimse. Hak etmedi seni benim kadar. Kimse bu kadar çok kaybetmedi. İsyanım sensizliğe, toprağa verme beni. Gidersen susar içimdeki bütün şiirler. Kan kırmızı bir renge boyanır dudakları. Kirlenir genç kız yüzlü şehirler. İstanbul'da ağlar şimdi Ankara'da. Ne tuhaf. Ayrılık kokusu var havada. Meleklerin kanatlarını takıp kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan. Bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını. Sakın el sallama pencereden. Merhaba mı? Hoşça kal mı?

0: Reklam tanıtır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi

Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

yanlıştı bu gönül. Sevip sevip kırılmaya, gücenmeye, darılmaya. Alıştı bu gönül. Sevip sevip kahrolmaya, vurulmaya, yıkılmaya. Bir eksik, bir fazla dokunmuyor artık bana. Nasılsa alıştı bu gönül. Sevip

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
1: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2 yılda toplam 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiğini dile getiren Başkan Seçer, "Bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine ayırıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projeler de hayata geçiriyoruz," dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Seçer, "Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurumdur," diyerek, liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalıştayların düzenlendiğini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, "Bizi mutlu eden çok değerli işler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif ve memnuniyet verici olacak," diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlayarak kalite odaklı yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında iki tarihi kilise kapısı koruma altına alınırken, ilerleyen süreçte müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında bölge, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile bütünleşen, tarihi dokuyu yaşatan ve vatandaşlara nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yürütülen Halk Kartı uygulamasının Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3.435 kişinin hesabına 1.000 lira, 3.826 kişinin hesabına ise 1.700 lira olmak üzere toplam 7.261 kişinin hesabına 9.939.200 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehir tiyatrosu oyuncuları, Bahar Noktası oyunundaki performanslarıyla 26. Direkler Arası Seyircileri Ödülleri kapsamında Ensemble ödülüne layık görüldü. Ödül, düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi.
0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitli.

0: Müşterimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup.

0: geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Damarsa damar, iş

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasına tepki göstererek ellerinde Gazze'lilerin kanı olan cinayet şebekesinin itiraflarını kale almıyoruz diye konuştu. CHP grup toplantısında kürsüde Özgür Özel vardı. Özel'in gündeminde ise yeni parti. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır diyen Özel, mücadeleden sonuç alamazsak milleti seçeneksiz bırakmayız dedi. İçişleri Bakanlığı Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi ve Çanakkale köprülerinden geçiş ücreti 1170 liraya yükseldi. Ankara-Niğde otoyolu da 740 liradan 925 liraya çıkarıldı. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırılıyor. Mersin Valiliği de zirve öncesinde il genelinde zirveyi protesto etmeye yönelik tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kara ve beraberindeki muhtarları kabul etti. Gürlek görüşmede görüş ve önerileri dinledi. Gürlek ayrıca e-tebligat yasası ve bilirkişilik düzenlemeleri hakkında da bilgi verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı kapsamında halk kart desteğini ihtiyaç sahibi 7261 vatandaşın hesabına yatırdı. Toplam 9 milyon 939 bin 200 liralık sosyal destek sağlandı. Mersin Deniz Ticaret Odası'nın Ekim ayında gerçekleştireceği genel kurulda aday olan Değişim Hareketi grubu basın mensuplarıyla bir araya geldi. MDTO Meclis Üyesi Murat Uçar öncülüğünde oluşturulan grup, denizcilik sektöründe yaşanan küresel dönüşüme dikkat çekti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 230 adet gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi. Ürünleri satışa sunduğu belirlenen işletmeye idari para cezası uygulandı. Mersin'de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren minibüs sürücüsü sanal devriyeye takıldı. Polis sürücüyü tespit ederek 21.629 lira para cezası kesti. Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktörden düşerek ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 88. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı. Okulda 3-18 yaş aralığındaki gençlere 35 farklı branşta eğitim veriliyor. Eskişehir'de 23-24 Haziran tarihlerinde düzenlenen 20 yaş altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Mersinli sporcular Ela Çolak ve Gamze Nur Girimşeli yüksek atlamada derece elde ederek 3. oldu. 12 ülkeden 59 spor kulübünün katıldığı ve Sırbistan'da düzenlenen 2026 Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 10 yaşındaki Gülnarlı sporcu Ceyda Sezen Çetin 30 kiloda 3. elde etti. Yeni Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Servet Özdemir, kulübün Türkiye Futbol Federasyonu 3. lige katılımı için gerekli tüm resmi evrakları son gün Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim ederek başvuru sürecini tamamladı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
3: Şoför Mahali.
7: Şoför Mahali başlıyor.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
1: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2 yılda toplam 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiğini dile getiren Başkan Seçer, "Bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine ayırıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projeler de hayata geçiriyoruz," dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Seçer, "Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurumdur," diyerek, liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalıştayların düzenlendiğini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, "Bizi mutlu eden çok değerli işler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif ve memnuniyet verici olacak," diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlayarak kalite odaklı yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında iki tarihi kilise kapısı koruma altına alınırken, ilerleyen süreçte müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında bölge, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile bütünleşen, tarihi dokuyu yaşatan ve vatandaşlara nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yürütülen Halk Kartı uygulamasının Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3.435 kişinin hesabına 1.000 lira, 3.826 kişinin hesabına ise 1.700 lira olmak üzere toplam 7.261 kişinin hesabına 9.939.200 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehir tiyatrosu oyuncuları, Bahar Noktası oyunundaki performanslarıyla 26. Direkler Arası Seyircileri Ödülleri kapsamında Ensemble ödülüne layık görüldü. Ödül, düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi.
0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Şoför Mahalli.
3: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
4: Reklam kazandırır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
8: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış

0: Bayi Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: SML Restorant ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Şoför Mahalli.
9: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
10: ...33'te 2392.
11: Yolun açık olsun, devam et.
12: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

0: onuruydu tek serveti. Çoktan ödedi diyeti. Yenecekti cehaleti. Vay benim, benim abim. Gönlünce Murat almamış. Kimseye borçlu olmamış. Saçında siyah kalmamış. Vay benim, benim abim. Rehberleri Kur'an et. Mazlumlara yaran et. Derdi büyük Turan idi. Vay benim, benim abim. Tek başına bu şehirde. Elde tesbih, hep zikirde. Dün neyse aynı fikirde. Vay benim, benim abim.
1: 33 neyse 346.
2: Yolun açık olsun, devam et.

akışı melek yârim. Ciğerimin köşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin. Ciğerimin köşesi,

0: hayalimin köşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşkım. Bir yansıma bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatma ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat, anlat bana hasret rüzgarlarını, anlat bana buzdağının saklı yağmurunu.

0: Şoför Mahali.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtı.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknolojide

0: Dinince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
5: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi bugün çok güzel bir şarkıyla giriş yapacağız. Ayrıca Temmuz'un ilk günündeyiz. Umarım bu ay hepimiz için çok güzel geçer. Temennim o yönde diyelim. Şu anda bizleri nerede dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Yorgun yıllarım.
1: Yıllarım Hakan Taşıyan sizlerle radyonuzdaydı. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'le Ezgiler programındayız. Şimdi inanılmaz bir şarkıyla devam ediyoruz. Şimdi biliyoruz hayat bu. Yaşanmış o sevdalar, kırılan kalpler ve geride bırakılan tabii ki elvedalarımız var. Yaşadığı her aşkı hakkıyla, kara sevdalı gibi yaşayanların, hatasıyla, sevabıyla geçmişine sahip çıkanların hikayesi. Mutlaka haklıydım, kimi kırdıysam derken bile asaletini bozmayan, arkasına baktığında içim buruk ama pişman değilim diyebilen o dik duruşlu insanların şarkısı diyelim. Elveda dedim her sevgiliye. Kırgınım sadece, düşman değilim. Cengiz Kurtoğlu Pişman Değilim sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
2: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
3: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift 0.

söyleseydin hazır olurdum. Sebebin yok. Şimdi zor durum. Elimin gücümün yettiği kadar seni unuturum.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. İstek şarkımız. Hemen mesajını da paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar Selin Hanım. Mutsan dinliyoruz. Değerli dostum Erhan'la birlikteyiz. Suavi Hasret türküsü çalarsanız çok mutlu oluruz. Bu anlamlı şarkı tüm Mersin FM dinleyicilerine gelsin demişler.
1: Giderim gözüm kara.
0: Mut'a da selamlarımızı göndermiş olalım.
1: Dönmem sana.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.

0: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. Santa Iras nokta com Mersin.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Aslında bu güzel şarkımız yaşanan hayal kırıklığına, çekilen onca zorluğa rağmen dosta düşmana yaslanır, yine de atlatırım diyebilen herkese armağanımız olsun. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri Derya Bedavacı'yla baş başa bırakıyorum. Atlatırım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Bir mesajım var. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki en anlamlı şarkılar değerli abim Volkan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Armağan olsun tabii ki en güzel şarkılar. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkımızı kendilerine de armağan ediyorum. Bergen, sizlerle radyonuzda.
1: Şehirler arası ototaşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur, dedi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Kurumları sınavında sosyal bilimlerdeki bir sorunun iptal edildiğini, matematikte ise bir soruda şık değişikliği yapıldığını duyurdu. ÖSYM, YKS Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında 20 numaralı sorunun iptaline ve alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında 23 numaralı sorunun cevabının A olarak değiştirilmesine karar verdi. CHP kurultayı ceza davası ertelendi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 16 Eylül'e ertelendi. Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yönetmelikle çocukların gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son verileceğini söyledi. İsrail'de seçimler yaklaştıkça Başbakan Netanyahu'ya yönelik tepkiler sertleşiyor. Eski İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu'nun artık ülkeyi yönetemediğini söyledi. Avro bölgesinde yıllık enflasyon Haziran ayında düşüş göstererek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre yıllık enflasyon Mayıs ayında %3,2 seviyesinden Haziran'da %2,8'e geriledi. Böylece bölgede Ocak ayından bu yana devam eden yıllık enflasyondaki yükseliş eğilimi sona ermiş oldu. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı.

0: 2 yeni araç teslim edildi. MESKİ Genel Müdürlüğü Entegre Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlamak amacıyla yürüttüğü belge transferi ve belge yenileme sürecini tamamladı. MESKİ kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti ile bilgi güvenliği alanlarındaki 5 entegre yönetim sistemi belgesinin sürekliliğini korumuş oldu. Mersin'de Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı kutlandı. Törende kabotaj kanununun Türk denizciliği açısından taşıdığı önem vurgulanırken deniz şehitleri de anıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede hem tarihi mirasın korunmasını hem de kamusal alanların yeniden düzenlenmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Yıkımın ardından müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar yapılacak ve elde edilecek kalıntılar doğrultusunda bölge yeniden düzenlenecek. 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının en güzel golü ödülü sahibini buldu. FIFA'dan yapılan açıklamada ödülü Başakşehir ve Özbekistan'ın golcüsü Eldor Shomurodov'un kazandığı belirtildi.
1: Haberler.

0: tıkla, ister uğra.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: SML Restorant ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner,

0: Lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sevgili Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi hayat hep bir hata bırakıyor aslında geride. Ve ne kadar çabalarsak da o yaşanmışlıkları bir kalemde silip atmak sadece kendini kandırmak oluyor. O kalbe kazınan şeyleri silip atmak öyle kolay olmuyor aslında. Ve unutulmayı bir şekilde sineye çeken ama asıl yalanın unuttum demek olduğunu adı gibi bilen o insanlara gelsin bu güzel şarkımız. Unutulmak doğru da unutmak biraz yalan. Atilla Kaya sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Şimdi çok güzel bir yorum dinleyeceğiz sizlerle. Ama ondan önce bir mesajım var. Hemen onu paylaşacağım. Merhabalar, ben Yıldız. Çalan tüm şarkılar Paşam Emre'me gelsin demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Can veriyorum Ayhan Aşan yorumuyla sizlerle.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1650.

0: 2 0532 787 16 52.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgi Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi çok güzel bir şarkımız var. Bu güzel şarkımızı Mini Futbol Türkiye, Mini Futbol Mersin ailesine armağan etmek istiyorum. Şu anda bizi dinliyorlarmış, selamlarımızı da gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift.

0: Ya insan bazen her şeyi sineye çekiyor da aşkından, ümidinden bile ama yapılan o haksızlığı, o nedensiz öfkeyi vicdanına yediremiyor. Ama her şeye rağmen aynı zamanda asaletini bozmadan da o en haklı soruyu soruyor karşı tarafa. Çekilen onca acının bitmek bilmeyen o siteme koca bir nokta koyup bir daha olmaz bin kere tövbe diyerek geri dönüşü olmayan o yola girip o kesin çizgiyi çekiyor.
1: Ne ağzımın tadı var, ne canda huzur.
0: Şimdi çok güzel bir yorum dinleyeceğiz.
1: Derin bir kederde.
0: Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak. Perişanım şimdi Yılmaz Morgül yorumuyla sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

Delin yayında. Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar. 0538 988 30

0: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
2: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2 yılda toplam 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiğini dile getiren Başkan Seçer, bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine ayırıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projeler de hayata geçiriyoruz dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurumdur diyerek, liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalışmalar

0: sayılarının düzenlendiğini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, "Bizi mutlu eden çok değerli işler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif ve memnuniyet verici olacak." diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlayarak kalite odaklı yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında iki tarihi kilise kapısı koruma altına alınırken, ilerleyen süreçte müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında bölge, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile bütünleşen, tarihi dokuyu yaşatan ve vatandaşlara nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yürütülen Halk Kartı uygulamasının Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3.435 kişinin hesabına 1.000 lira, 3.826 kişinin hesabına ise 1.700 lira olmak üzere toplam 7.261 kişinin hesabına 9.939.200 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehir tiyatrosu oyuncuları, Bahar Noktası oyunundaki performanslarıyla 26. Direkler Arası Seyircileri Ödülleri kapsamında Ensemble ödülüne layık görüldü. Ödül, düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532

0: 787-16-52.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgili Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki en anlamlı şarkılar değerli babam Hakan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bunca dertle, acılarla hayret nasıl yaşıyorum Güçlü Soydemir sizlerle radyonuzda.

Şimdi yayınımıza çok naif bir şarkıyla devam ediyoruz. Ayrılığı hiç akla getirmeden o kendi küçük dünyalarında koca bir mutluluk yaşayanların hikayesi bu. Şimdi zaman geçip de her şey bittiğinde geriye ne inanç kalıyor ne de o eski günler. Ama sarsılmaz sevdaların o dik duruşlu yaşanmışlıkların arkasında da hep asil bir iz kalıyor. Bir zamanlar göz siper ederek yaşanan o büyük aşk şimdi dillerde söylenen, her yerde dinlenen hüzünlü bir şarkıya dönüşmüştür artık. Müzikli bir masal oldu aşkımız. Ya, o kadar güzel bir şarkı ki. Bütün kalplere. Bu güzel şarkımızı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan etmiş olalım. Ümit Besen sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

eksikli bir masal oldu aşkımız. Sevdayı anlatan, bu aşkı yaşatan, üzünlü bir şarkı oldu aşkımız.

sevdayı anlatan, bu aşkı yaşatan, hüzünlü bir şarkı oldu aşkı.

Çok teşekkür ederim.

0: sevgi selinde ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi selinde ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı

0: 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-12.

0: 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 700 111-7750.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi programımıza İbrahim Tatlıses'le devam ediyoruz ama aynı zamanda yavaş yavaş da sona yaklaşıyoruz. Şimdi hemen bir mesaj

mesaj paylaşalım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Sultan, sıradaki en güzel şarkıları eşim Ramazan'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Kurşuna gerek yok. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

güzel bir yorum daha dinleyeceğiz sizlerle. Kibariye yorumuyla seni yazdım kalbime. Tabii bir mesajımız var, hemen onu paylaşalım. Aynı zamanda programımızın da son mesajı olacak. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Ben Arda. Sıradaki en güzel aşk şarkıları değerli eşim Yağmur'a armağan olsun demişler. Çok da güzel denk geldi bu arada. Şimdi hemen şarkımızı şöyle başa alalım ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakalım.

Ve programımızın son şarkısı, programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'in de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Reklam tanıtır.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanı.

0: civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Babalar Restali başlıyor.
8: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en sevilen restellerini en iyi babalarından dinliyoruz. Evet, bazen biri çekip gider, sanki siz suçluymuşsunuz gibi hissedersiniz, kendinize ağır gelirsiniz. Ama durup bir düşününce anlarsınız, gidenin pek de haklı bir sebebi yoktur. Çünkü kalan ne yapsın ki yani, kaldı orada dururken bir anda gidenin arkasından sadece ne yapabilirim diye bakar. O yüzden o haksız boşluk canınızı yakarken şimdi sizleri Edip Akbayram'la Gittin Gideli diyelim. Sen benden gittin gideli diyecek Edip Akbayram.

Biraz gidenleri haksız bulduktan sonra şimdi de aldırma gönül diyelim. Yollar gide gide biter, seni bu sesler oyalar, aldırma gönül diyecek Edip Akbayram. Biraz neşeli başladık günü ama güzel şarkılar var gerçekten listede. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Sabahlar Resitali.
1: Az önce dedik ya hani gidenler haksız oluyor diye. İşte arkadaşım da demiş ki yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişenlere gelsin diye. Az önce Edip Akbayram gittin gideli yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişenlere gelsin artık ne diyelim. Artık kime gittiyse söz umarım dinliyordur ve gitmiştir. Şimdi Metin Şentürk'le devam edelim. O hepimizin aklını kurcalayan, bazen geceler boyu cevabını bulamadığımız o sistemli soruya. İki insan birbirini deli gibi severken, arasa bile bu aşkı bir daha hiçbir yerde bulamayacağını dahi bilerken neden bu kadar ayrı düşer? Gurur mu onları ayrı düşürür yoksa kader mi? Yoksa bambaşka bir belirsizlik mi vardır? Şimdi çıkıp gel de... Çıkıp gel neredeysen bir son ver bu ayrılığa diyeceğiz. Metin Şentürk neden ayrıyız diye soracak. Ardından kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikteyiz.

0: Vestani, Vestani devam edecek, devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
2: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2 yılda toplam 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiğini dile getiren Başkan Seçer, bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine ayırıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projeler de hayata geçiriyoruz dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurumdur diyerek, liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalıştayların düzenlendiğini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, bizi mutlu eden çok değerli işler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif ve memnuniyet verici olacak diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü, Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlayarak kalite odaklı yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında iki tarihi kilise kapısı koruma altına alınırken, ilerleyen süreçte müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında bölge, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile bütünleşen, tarihi dokuyu yaşatan ve vatandaşlara nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yürütülen Halk Kartı uygulamasının Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3.435 kişinin hesabına 1.000 lira, 3.826 kişinin hesabına ise 1.700 lira olmak üzere toplam 7.261 kişinin hesabına 9.939.200 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehir tiyatrosu oyuncuları Bahar Noktası oyunundaki performanslarıyla 26. Direkler Arası Seyircileri Ödülleri kapsamında Ensemble Ödülü'ne layık görüldü. Ödül düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
3: Reklam kazandırır.

makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde

0: tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167, 542 252 4167, Mersin.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Babalar Resitali. Babalar Resitali devam ediyor. Devam ediyor.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndesiniz. Reklamların ardından devam ediyoruz Metin Şentürk Resitali ile. Gündüzler geceler diyecek, seninle olan günler tekrardan geri gelir zannederdim diyecek.

0: ağır resitali.
1: Arif Susam resitali ile devam ediyoruz programa. Yalnız biz değiliz sevip ayrılan diyecek Arif Susam. Sabah olmadan bırak gideyim, senin olmadan, aşka doymadan bırak gideyim diyecek. Tüm sevip de daha sonrasında ayrılanlara gelsin Arif Susam sabah olmadan.

Bazen bir gemi kalkar limandan, ne bir mendil sallanır arkasından, ne de bir selam kalır geriye. Geriye sadece boynu bükük bir aşık ve elindeki son bir resim kalır. Hasretiyle mum gibi sönüp gidenlerin, zamansız ve ecelsiz ölenlerin şarkısı olacak şimdi bu. Taverna müziğin efsane isimlerinden Arif Susam'ın klasikleşmiş o muazzam eseri var. Ayrılanların, özleyenlerin ve yolu gözleyenlerin şarkısı. Bir güneş batışında diyecek Arif Susam sizlerle birlikte bir güneş batışında.

0: Seni kimden sorup da bulacağım? Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi söneceğim. Belki de hasretinden zamansız öleceğim. Zamansız öleceğim, ecelsiz öleceğim.
1: Babalar Resitali.
2: Hani insan bazen kalabalıkların içinde bile yapayalnız kalır ya, etrafı halden bilmez ellerle doludur. Gözü sadece bir kişi arar. Zehir olsa bile sözlerin, yine de yanımda sen olmadın, olmalıydın diyebilecek bir kişiyi. Ümit Besen yanımda sen olmalıydın diyecek. Yanınızda olmasını istediklerinize gelsin. Ümit Besen sizlerle birlikte.

Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Ellerini tutmalıydım, gözlerine bakmalıydım, yanımda sen olmalıydın. Ellerini tutmalıydım, gözlerine bakmalıydım, yanımda sen olmalıydın.

yanımda sen olmalıydın. Kaderimin kölesiyim, hasretinden bir deliyim, yanımda sen olmalıydın.

hep sözlerin, yanımda sen olmalıydın. Gözümdeki yaş yerine, bağrımdaki taş yerine, halden bilmez el yerine, yanımda sen olmalıydın. Kimi sarıyor ellerin, kime bakıyor gözlerin, zehir olsa hep sözlerin, yanımda sen olmalıydın.

sıradaki şarkımız gururundan ödün vermeyenlere, ahım tutar dünya sana dar gelir diyen o yaralı ama dik kalplere gelsin. Hani hiç bitmeyecek zannedilen şanslar tükenir, mutluluklar yarım kalır ya, işte o zaman yana yana ararsın eski sevgiyi. Ümit Besen, arayan sen olursun diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

0: دست تالی.
1: Bazen karşınızdakine içinizdeki o fırtınayı, o bağlılığı nasıl anlatırsanız anlatın eksik kalır. Ama bir şey vardır ki ondan da çok eminsinizdir ki öyle derin bir iz bırakmıştır ki giden hatıramdan hayalini istesen de silemezsin dersin. Çünkü kader onu bir kez gönlüne nakşetmiştir. Ne yapsan, nereye gitsen o hep hayalinle beraber seninledir. Adnan Şenses, bilemezsin ki diyecek.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resimleri'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en sevilen babalarını en güzel resimleriyle beraber burada dinliyoruz. Şimdi son resiteli Adnan Şenses yapacak. Bazen hayatı o kadar hızlı yaşıyoruz ki en güzel duyguları bile o koşturmacanın içinde harcayıp gidiyoruz. Hani şarkıda diyor ya usta, çok büyük, çok çabuk harcadım aşkı telaştan. Sonra geriye dönmüş, yangınların külü gibi bir ömür bir de üstünde dumanı tüten o bitmek bilmeyen hasret kalıyor. İnsan kızıyor, öfkeleniyor, gurur yapıyor belki ama iş gerçekten sevmeye geldiğinde o gurur da öfke de bir anda diz çöküyor. Öfke dinlemez gururum, sana kıyamam diyorsun. Çünkü bilirsin ki ne kadar kaçarsan kaç, ne kadar direnirsen diren, onsuz olamazsın, yalnız yapamazsın. Adnan Şenses, sensiz olamam diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Ne güzel, şarkının sonunda konuşma bitmişti ama hoşça kalın diyemeden yayını kapatamazdım. O yüzden malum tekrar dinleyeceğiz ama güzel şarkı.

0: Balar ve sitemler sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.

0: aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar

0: Pazar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur, dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Kurumları sınavında sosyal bilimlerdeki bir sorunun iptal edildiğini, matematikte ise bir soruda şık değişikliği yapıldığını duyurdu. ÖSYM, YKS Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında 20 numaralı sorunun iptaline ve alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında 23 numaralı sorunun cevabının A olarak değiştirilmesine karar verdi. CHP kurultayı ceza davası ertelendi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 16 Eylül'e ertelendi. Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yönetmelikle çocukların gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son verileceğini söyledi. İsrail'de seçimler yaklaştıkça Başbakan Netanyahu'ya yönelik tepkiler sertleşiyor. Eski İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu'nun artık ülkeyi yönetemediğini söyledi. Avro bölgesinde yıllık enflasyon Haziran ayında düşüş göstererek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre yıllık enflasyon Mayıs ayında %3,2 seviyesinden Haziran'da %2,8'e geriledi. Böylece bölgede Ocak ayından bu yana devam eden yıllık enflasyondaki yükseliş eğilimi sona ermiş oldu. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen törenle 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. MESKİ Genel Müdürlüğü Entegre Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlamak amacıyla yürüttüğü belge transferi ve belge yenileme sürecini tamamladı. MESKİ kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti ile bilgi güvenliği alanlarındaki 5 entegre yönetim sistemi belgesinin sürekliliğini korumuş oldu. Mersin'de Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı kutlandı. Törende kabotaj kanununun Türk denizciliği açısından taşıdığı önem vurgulanırken deniz şehitleri de anıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede hem tarihi mirasın korunmasını hem de kamusal alanların yeniden düzenlenmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor. Yıkımın ardından müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar yapılacak ve elde edilecek kalıntılar doğrultusunda bölge yeniden düzenlenecek. 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının en güzel golü ödülü sahibini buldu. FIFA'dan yapılan açıklamada ödülü Başakşehir ve Özbekistan'ın golcüsü Eldor Shomurodov'un kazandığı belirtildi.
1: Haberler.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0 324 357 30 30 Renault.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, öyleyse bu şehir İstanbul. Ah İstanbul, ah.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: beyaz eşyada, bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla

tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Birkaç saat sonra güneş doğacak. Ayrılık ateşi bizi yakacak. Nasılsa aşkımız bir son bulacak. Veda etmek için sabahı bekle. Sabahı bekle. Sabahı bekle.

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal, kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır, bir daha asla, bir daha asla göremeyeceğim dilimden.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2020

0: 7 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: sevdayı anlatan, bu aşkı yaşatan.
1: Damar denince damarın tek adresi Mersin FM. Hep damar, full damar.

seni sevdim, bu gönlümü sana verdim, senin için her gün.

seni sevdim. Bu gönlümü sana verdim. Senin için her gün.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
1: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2 yılda toplam 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiğini dile getiren Başkan Seçer, "Bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine ayırıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projeler de hayata geçiriyoruz," dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Seçer, "Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurumdur," diyerek, liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalıştayların düzenlendiğini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, "Bizi mutlu eden çok değerli işler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif ve memnuniyet verici olacak," diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlayarak kalite odaklı yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında iki tarihi kilise kapısı koruma altına alınırken, ilerleyen süreçte müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında bölge, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile bütünleşen, tarihi dokuyu yaşatan ve vatandaşlara nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yürütülen Halk Kartı uygulamasının Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3.435 kişinin hesabına 1.000 lira, 3.826 kişinin hesabına ise 1.700 lira olmak üzere toplam 7.261 kişinin hesabına 9.939.200 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehir tiyatrosu oyuncuları, Bahar Noktası oyunundaki performanslarıyla 26. Direkler Arası Seyircileri Ödülleri kapsamında Ensemble ödülüne layık görüldü. Ödül, düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi.
0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtı.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy.

0: Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeski Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Abi var ya, bu jingle'ları herhalde 15 yıldır kullanıyoruz. Yani ezberledik hangi şarkıdan sonra hangi şarkı gelecek. Ardı ardına söylüyoruz. Geçenlerde bir yenisini yapayım dedim. Oturdum böyle, tam da böyle Şevke geldim. Montajlıyorum abi. Ya bir iş çıkarttılar başımıza, kaldı öyle. Gitti bak. Bütün proje falan hepsi gitti. Bir değiştirme kısmet olmadı abi. 15 senedir aynı jingle çalıp duruyor. Efendim herkese selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Ben Deniz Fırat. Her zaman olduğu gibi Fırat'la Damardan Kalbe programına hoş geldiniz ve birlikteliğimiz şu dakika itibariyle başlamış bulunmakta. Sizler ne yapıyorsunuz? 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan şu dakika itibariyle bizlere mesajlarınızı ulaştırmaya başlıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Abi şimdi Ümit Yaşar gelecek var ya, birileri kandırmış diyecek. Adamı biliyorsunuz, efsane. Bu güzel şarkımızı şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Çalışanlarımıza, mesai dolanlara kolay gelsin, iyi akşamlar dileklerimizi gönderiyoruz. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun efendim. Haydi o zaman hep birlikte bu güzel yorumu dinliyoruz. Sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Ölümler yüksek kalsın. Yakacağız yine bu gece şehri. Vicdanlarımızı, kalplerimizi, ciğerleri parçalayacağız bu akşam yine.

0: Tabii birileri kandırmış olmalı yani. Yoksa durduk yere gider mi? Doğru söylüyorsun. Karına girmiş insanın da yani gitme demesi demenin bir manası yok. Ümit abi. Bırak gitsin. Allah Allah. Devam ediyoruz efendim. Çok güzel bir şarkı gelecek şimdi. Bülent abladan, Diva'dan. Hadi mesajları paylaşmaya başlayalım şimdi. Sabırsızlıkla bekliyorsunuz biliyorum. Bu deli sussun da mesajlarımızı okusun diyorsunuz. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Aslan parçası kardeşim Recai Söze'ye gelsin. Seni çok özledim demiş Kazım Çevik. Fırat abim iyi yayınlar, ben Derya. Sıradaki şarkılar canım eşim Kürşat Öz'e armağan olsun. Yanımdayken bile doyamazken, uzağımdayken nasıl nefes alınır sevgilim demiş sevgili Derya. Merhaba, sıradaki şarkı Silivke'de bulunan Resulcan Şahin'e gelsin demişler. Pekala, gelsin o zaman. Brent ablayı dinleyeceğiz. Bekleyecektim diyecek. Pardon, özür diliyorum. Bekleyeceğim diyecek Brent ablaya. Haydi o zaman hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında burada olacağız.
1: Fırat yayında.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.

0: Vay vay. Viva. Sizlerle buluştuk sevgili dostlar. Bekleyeceğim isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerleydi. Devam ediyoruz. Durmak yok diyoruz. Hadi bakayım Özgür Alter gelsin şimdi. Kınamayın dostlar. İyi akşamlar. Kolay gelsin güzel insan Fırat. Radyomuzun neşesi, sıradaki en güzel şarkılar. Aslan parçası canım oğlum. Recai Sözeyya sana da gelsin. Tüm arkadaşlarına ve radyomuzun çalışanlarına armağan olsun demiş. Seni çok seviyorum. Canından çok seven annen diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya ve değerli arkadaşları için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Burası mı yayınlar? Ben Kürşet Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alfaltun, Doğan Demir Yılmaz, Reşat Yüceler, Hasan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Cihan Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Canlıt, Murat Ersin Barış, abilerim Şavker Ozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş sevgili Kürşat kardeşimiz. Selamlar diyelim. Haydi o zaman Özgür Alter'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Kınamayın dostlar. Sonrasında bakalım burada olacağız.
1: Fırat'a selam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban. Yürü be. Allah'ına kurban.

0: devam ediyoruz birlikteliğimize. Reklamlar öncesindeki son şarkımız Coşkun Sabah Gelecek var ya. Bak bak şimdi şarkının güzelliğine bir bak şimdi. Yeniler Mut'tan selamlar. Sıradaki şarkılar çok özlediğim Aslan Oğlum Hilmi Durum'a ve can dostu Ceylan Duran'a gelsin demişler. Ben Ayşegül Durmuş, sıradaki şarkı İki Gözümün Çiçeği Şule Bozdağ'ın için gelsin demiş dinleyicimiz. Gelsin o zaman. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında buradayız. Hiçbir yerlere ayrılmayın sevgili dostlar.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: satışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

0: سلام damara devam.
1: Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tutumasıyla devam ediyor sevgili dostlar. Duyduğunuz üzere sırayı Linet alacak. Çaresizim diyecek. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Adarya Çelik, sıradaki şarkı canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Babacım seni çok seviyorum, seni çok özledim diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Ferdi Zorbay, sıradaki parça yarından çok sevdim ve ömrümü verdiğin Gamze Yeni'ye gelsin. Kendine iyi bak diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar biricik sevgilim Recaip Söze'ye çok sevgi ve selamlarımı göndermek istiyorum. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını notlamış dinleyicimiz. Dinletle sizlere baş başa bırakıyoruz. Çaresizim radyonuzda. Nasıl?

0: Çaresizim, çaresiz. Yine radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Ümit ve Sen gelecek şimdi. Var ya, efsane bir şarkı şimdi. Geliyor, hazır mıyız?
1: Fırat yayında.

Ender Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Velihan Çelik. Sen benim en güzel hikayem, en kıymetli emanetimsin. İyi akşamlar demiş sevgili Fatma ablamız. Sıradaki şarkı Kimsesiz Yaşar'a gelsin. Sen bana bugün umudunu...

0: bitmediğini bir kez daha şahit ettin. Belki yanında değilim ama bu kalp seninle birlikte atıyor. Seni çok seviyorum kalbim. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Selam Fırat. Sıradaki şarkı Bediran İbili'den kardeşlerim. Çağatay Topal, Serkan Topal ve Kızılkaya, Serdar Yılmaz ve Veli Kızılkaya, Serdar Yılmaz ve Cüneyt Dursun'a armağan olsun. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili kardeşimize. Selamlar. Gel gör eserini, bayramın olsun abi. Allah Allah. Hadi bakalım. Volümler yükselsin. Hep birlikte bu güzel yorumu dinliyoruz. Sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.

0: İşte bayramın olsun. Gidiyorum artık. Bayramın olsun. Vallahi var ya, durmuyoruz ha. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi mükemmel bir şarkı geliyor. Mine ablamızdan gelecek. Efsane. Bak şarkının güzelliğine bir bak. Volümleri yükselt. Sıradaki şarkı Fidancı ailesinden Hüseyin Fidancı'ya armağan olsun demişler. Olsun bakalım. İyi akşamlar Fert Bey, Silifke de bunlar. Oğlu Merdem Yerlikaya için sıradaki şarkılar gelsin. Annesinin bir tanesi, onu çok seviyor demiş. Unutmak istedim. İyi akşamlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar kardeşim Fuat Suat Teker ikizlere. Abi dedim Abdurrahman Uygun, Selahattin Irmak ve Rıza Cofi'ye gelsin. Yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz, eyvallah. Unutmak istedim. Unutmak istedim. Olmuyor işte. Yine Ablı'dan dinleyeceğiz. Volümleri dediğim gibi yüksek tutun arkadaşlar. Mükemmel bir şarkı. Radyonuzda sizlerle.
1: Arabesk'in Atar Damarı Fırat yayında.
2: Damarsa damar, işte o kadar.

Allah bu şarkının sözlerini hangi kafayla yazmışlar çok merak ediyorum gerçekten. Bir yanda bakıp da unutmak olmuyor. Yani resim bir anda dururken bakıp da unutmak.

0: Ali abla radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Olmuyor işte. Devam edelim mi? Haydi o zaman. Volümler kısılmasın. Bak şimdi geliyor yine bomba gibi bir şarkı. Şehrin göbeğine düşecek. Yakalım abi şehri, yakalım abi. Hadi bir mesaj paylaşalım. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Sıradaki şarkı canım oğlum Ahmet Tuğra Biçer ve Recai Sözay'a gelsin demiş. Murat abi sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Sözay için gelsin demiş. Sevgili kardeşimiz gelsin hadi bakalım Sinan Zor Bey nefesimsin diyecek. Sonrasında reklamlar, reklamlar sonrasında son saatimize karşınızdayız sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın vallahi var ya liste bomba gibi patlayacağız bu gece.
1: Fırat'a selam.

senin ne yarın ne de canın. Ben senin ne sevdiğin ne baharın. Ben senin bel gümründe değilim ama sen benim nefesimsin.

0: Damardan kalbe, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506

0: 0535 34 33.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.

0: Efendim Fırat'ta Damardan Kalbe devam ediyor. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Hayırlı akşamlar Fırat kardeşim. Nasılsın, iyi misin inşallah demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Adana'dan Mithat ben. Sıradaki en güzel şarkıdır. Abi Mustafa Alpaltun, can dostları İsmail İkinci, Lokman Yeşil Yurt, Hakkı Yuntaş, Kürşet Öz, Hasan Hüseyin Deniz, Bayram Öztürk, Nazmi Erten, Arun Can Yurt, Musa Askay için sevgiler, saygılar demişler. Bret abi iyi akşamları, yayınlar sıradaki en güzel şarkılar. Amcam Mustafa Alpaltun dostları, Lokman Yeşilyurt, İsmail İkinci, Ferdi Erkaşka, Hasan Hüseyin Deniz, Nazmi Erten ve Musa Aska için armağan olsun demiş dinleyicimiz. Bir kere şimdi bu mesajlar aynı isimler arka arkaya geldi, hiç hoş olmadı. Biraz zaman ayırarak atın arkadaşlar mesajı, biraz bekleyin ondan sonra atın.
1: Sen canımdan
0: da candın. Hiç bitmeyecek sandım. İbrahim Erkal, insafsız radyonuza sizlerle sonrasında burada olacağız.
2: Fırat'a selam, damara devam.

radyodan beni takip edenler görmüştür. Dün bir fotoğraf paylaştım ve üstüne de bu şarkıyı yapıştırdım. Çok severim bu şarkıyı. Güzel de gitti böyle. Sırıtıyorum zaten böyle. Gülümse diyor Cengiz Kurtoğlu zaten. Sosyal medyadan bizleri takip etmek isteyenler Instagram radyocu alt tire Firat Twitter diyorum. TikTok'tan da radyocu Firat olarak arattırabilirsiniz arkadaşlar. Takip etmek isteyenler edebilir. Haberiniz olsun. Yeni arayla akşamlar sıradaki şarkı Gözümün Nuru Sürmeli Oğlum Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Selam abi, iyi yayınlar. Ben Kiraz. Annem Sibel Yılmaz'a Gökhan Namlı'dan Yar Gözlerin Ağlar Gibi şarkısını çalar mısın demiş. Şimdi şarkı çalamıyoruz. Sıradaki şarkıları sizlere armağan ederim. Tüm sevdiklerinize gelsin. Allah'a emanet.

0: Mentol meleğimiz diyerek mesajını sonlandırmış. Yayınlar hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı sevdiğim kalbimin hasreti Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.
1: Beraber yaşadık.
0: Şimdi bazı şarkılar vardır. İlk notasında insanı yıllar öncesine götürür. İşte bu şarkıda var ya. Fena fena. Kimimiz için bir yaz akşamını, kimi için de yarım kalmış bir aşkı, kimi için ise hala unutulmayan bir gülümsemeyi hatırlatır. İşte bu şarkı da bize o anları yaşatacak. Tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle gülümse.
2: Haydi volümleri yükseltin. Bravo.

güzel yüzlüm. Tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu sizlerle sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Fena bir şarkı daha gelecek şimdi var ya, hoplatacağız ortalığı. İyi akşamlar, kolay gelsin. Silifke'de bulunan sevgilim Cebrail Yılmaz için bir şarkı istemişler ama şarkı çalamıyoruz. Sıradaki şarkılar ve bu güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Seni çok seviyorum kalbim, Kayseri'den selamlar demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm, hayırlı akşamları yayınlar Fırat kardeşim, nasılsın, iyisin inşallah, teşekkür ediyoruz. Adana'dan Hasan, sıradaki en güzel şarkılar Mustafa Alpaltun'dan, can dostları İsmail İkinci, Dokman Yeşilürt, Akri Yuntar, Doğan Demir Yılmaz, Ferdi Erkaç ve Kürşet Öz, Nazmi Erten, Emin Temir, Bayram Öztürk, Harun Canmürt, Hasan Hüseyin Deniz ve sana gelsin güzel kardeşim Fırat, hayırlı akşamlar, Allah'a emanet ol demiş, teşekkür ediyoruz, bizlerden de sizlere armağan olsun. Sensiz yaşamayı öğrettin bana diyecek Güllü. Bu şarkı var ya çok fena. Aşkın sadece mutluluğunu değil, özlemi, beklemeyi ve bazen de acıyı nasıl öğrettiğini anlatacak bu şarkı bizlere şimdi. Fena. Demek güzel ama bazı insanlar sevgiyi giderken öğretiyor işte. Geride ise anılar ve unutulmayan duygular kalıyor. Tıpkı bu şarkıda Güllü'nün yaşamış olduğu gibi sevgili dostlar. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Sensiz de yaşamayı öğrettin bana. Sensiz de yaşamayı öğrettin
1: bana. Çok güzel bir şarkıydı. Güldü'den dinledik. Sensiz de yaşamayı öğrettin bana. Bu güzel şarkıyla da rahmetle anmış olalım sevgili Güllü'yü. Reklamlar öncesindeki son şarkımızla devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi her programın başında genelde söylerim ya, kahveler çaylar hazır mı, alındı mı diye. Bugün söylemedik ama artık dinleyicimiz alışmış, kahvesini yapmış. Şimdi bir saat öncesinden gelen bir mesaj bu. Kahvesini yapmış, fotoğrafını çekmiş. Kahveler yapıldıysa günün en güzel zamanı gelmiş demektir. Fırat'la damardan kalbe radyo zamanı demiş dinleyicimiz. İşini bilen dinleyici farklı abi. Ama ben iki gündür çay yapmıyorum. Çay demlemeye üşendim abi. O yüzden ne çay ne kahve. Kafama göre takılıyorum. Akşama kadar zaten bilenler biliyor zaten beni. Akşama kadar piyasada dolaştığımız için 30-40 bardak çay kahve içiyoruz var ya. Yani bu kalp dayanmaz. Bana bu şarkıyı. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Ben Memdu Sözay, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası Yiğidim Canım Oğlum Recai Sözay'a armağan olsun. Tüm arkadaşlarına gelsin, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol demiş sevgili Memdu abimiz. Selamun aleyküm demişler, aleyküm selam diyelim. Fırat kardeşim ben Acun Kara, sıradaki parça değerli kardeşim Ömür Kara, Mehmet Ali Güçlü, Bekir Kayhan, Doruk Üşenmez, Şavko Erozan, Necati Yörük, Adnan Yörük, Durasan Say, Yılmaz Doğan, Yunus Emre, Tok Yürek ve sana armağan olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum, benden de sizlere armağan olsun. Ayrılık yok derdi ikimiz için. Bu şarkıyı bilen bilir değil mi? Selahattin Özdemir söylüyordu, bu şarkıyı çalmayın diyordu. Bir de Ferdi Özbeğen desin abi, bu şarkıyı çalmayın. Çalmayın bu şarkıyı. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın bakın. Vallahi son şarkılarımız da bomba gibi gelecek ona göre.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

olmayın artık. Ne olur susturun, susturun artık.

0: Bana o günleri hatırlatıyor. Ne olur susturun artık. Ne olur durdurun artık.
1: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
2: Damardan kalbe.
3: Reklam kazandırır.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
7: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444 07 15. Özel Modern Tıp Merkezi 2.

0: Çevre yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetini

0: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 700 11 77 50
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Fırat'la damardan kalbe devam ediyor.
6: Fırat

0: Zaman nasıl akıp geçiyor değil mi? Yani yaklaştık artık programın sonuna doğru, yavaş yavaş geliyoruz. Son yarım saatimize girmiş bulunmaktayız sevgili dostlar. Abi ben Miraç, Kaan İbili'den abilerim Bediran İbili, Ömür Kara, Şavkaya Rozan, Acun Karal, Sefa Çetin ve Kadir Keskin'e sıradaki şarkılar armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Yayınlar biz Tolga Anılgan Uzun ve Aykut Özgür olarak buradan Suat Fuat Eker'e, Nuri Ateş'e, Sezer Ay'a selam olsun demişler. Sıradaki şarkı ismini sayamadım, dostlarım için gelsin. Babam Necdet İzmirli, Suat Eker ve Fuat Eker için Hasan Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz, Behzat Demir Yılmaz için armağan olsun demiş. Devam ediyoruz o halde. Azer Bülbül'le sizleri baş başa bırakalım. Kimsesiz bir kulum. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.

0: Murat'a selam, damara devam.
1: Naziye karışıp gitti dünlerim. Açmadan sararıp soldu güllerim. Açmadan ne yazım ne kışım ne baharım var. Ne yazım ne kışım ne baharım var. Ne baharım var.

gün biraz daha tükenmekteyim. Bir derdime bin dert eklemekteyim. Gelecek dertleri beklemekteyim. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var.

Allah var ya, Müslüm Baba geliyor şimdi. Hazır mıyız Müslümcüler? Allah'tan var ya, iş yanındayız abi. Hani bir apartman dairesi falan olsa var ya, kesin bizi kovarlardı yani. Akşamları yayınlar sıradaki parçacığımdan çok sevdiğim Ebru'ma gelsin. Seni çok seviyorum. Daima yanındayım inşallah. Her şeyin içinde teşekkürler demiş abi. Eyvallah, biz teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar kardeşim. Sıradaki parça oğlum Velihan Çelik'e ve sizlere armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Hüseyin abize. Bizden de sizlere armağan olsun. İyi akşamlar Tarsus'tan İlhami Kahya. Ben Silifke'de bulunan Muhammed Gültekin, Seyhan Acar, Recai kardeşim Suat Nalbant ve yanlarında bulunan dostlara selam olsun demiş.

Ahire vahire geçti ömrüm. Yaşadım mı öldüm mü? Anlayamadım diyecek Müslüm Baba. Haydi bakalım volümleri yükseltin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Hüsnü Baba'ya rahmet dandık bu güzel şarkısıyla. Devam ediyoruz. Ferdiciler hazır mı abi? Bakayım, duydun mu? Evet, ferdiciler hazırmış. Zaman daha sonra volümleri yükselteceğiz, tamam mı? Bakalım mesajlarımızda nerede kalmıştık? Yayınlar Fırat abicim, ben Gülhan Çelik. Canım abim Velihan Çelik. Seni çok seviyorum bir tanem, çok özledim. Merakla, heyecanla seni bekliyorum demiş sevgili kardeşimiz. Yeniler sıradaki parçalar Doruk Üşenmez'den Ali Rıza Üşenmez'e, Erol Üşenmez, Ömür Kara, Onur Toy, Mehmet Ali Güçlü, Cihan Çakı, Burak Çetinkaya, Acun Karal, Samet Gök, Seyfettin Tokmak, Recep Görücü, Ahmet Gökçe, Şavker Ozan, Beli Kızılkaya, Çağatay Topal, Metin Şahin, Duraz Ansay ve Reşat Gücelere gelsin demiş dinleyicimiz.
1: Gülmeyi unuttum ben ağlamaktan, hayat yok bize.
0: Ferdiciler volümler yükselsin. Olmasaydı derdini söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: vallahi var ya, ışıkları kapattım geldim böyle bir ambiyans olsun diye, ama bir baktım ki programın son saati artık. Son dakikalarına girmişiz abi. Son şarkımızmış meğerse. Halbuki benim bir şarkım daha vardı çalacağım. Ama onu çalacağım ya. İnatla çalacağım. Geçsin abi süreyi. Yapacak hiçbir şey yok. Patron kusura bakma vallahi. Hiç kusura bakma. Selamlarımızı gönderelim. Kendisine iyi akşamlar. Haydi İbrahim Tatlıses gelsin mi o halde? Merhaba, ben Ceyhan'dan Şerif Cura. Bize doğru adres daima bu frekans. Keyifli yaşantı demiş sevgili dinleyicimiz. Ceyhan'a selamlarımızı gönderelim. Eyvallah. Ben Doğan Demir Yılmaz, sıradaki aşk şarkıları Güldemir'e gelsin. Dünyanın en güzel yeri senin yanın demiş dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar, ben Mersin Mut'tan Melike Delice. Bugün çalacak olan şarkılar Silifke'de olan Tülay ablama gelsin. Sana da kolay gelsin abim demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Melike'ye de, selamlar Mut'a. İyi akşamları yayınlar, ben Necin Üşenmez ve Masal Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar canımızdan çok sevdiğimiz babamız Erol Üşenmez'e. Armağan olsun ve sizlere armağan olsun iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz sevgili kardeşlerimize. Selamlar olsun.
1: Aşka ıslanma gelen kadın. İyi hatırlıyorum
0: kendimi o gece. Var ya, ışıkları da kapatınca var ya, çok güzel bir ambiyans var burada şimdi. Şehrin ışıkları bir tarafta. Bir de tabii ki burada monitörlerin ışıkları var ya. Işıklar böyle yanıp yanıp sönüyor, çok keyifli. Ama işte programın sonuna geldik. İbrahim Tatlı Sesi çalalım, sonrasında son şarkımızla karşımızda olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.

0: ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım.
1: Islanmadın abi.
0: Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım.
1: Olmadın abi.
0: Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

Aman aman reklam gidecek hemen. O ele, işe el atmamız lazım abi. Normal şartlar altında bu şarkıyla kapanışımızı yapmak gerekiyordu ama dedim ya, benim bir tane daha şarkım var, onu da çalmak istiyorum diye. Çalmasam olmaz abi. Patrona da selamı gönderdik yani. Yalakalı da yaptık artık, bir şey demez diye düşünüyorum. Sıkıntı yok zaten. Firmalardan dolayı hiçbir sıkıntı yok. Firmalar bende zaten. Hepsi benim ekürüm. Hepsi beni çok sever arkadaşlar. Onlar bir şey demez reklam geç girdi diye. İyi akşamları yayınlar. Ben Manavgat'tan Mehtap Eroğlu ve Umut Muzaffer Topuz. Sıradaki tüm güzel şarkılar canımızdan çok sevdiğimiz oğullarımız Erol Üşenmez ve Doğru Üşenmez'e gelsin. Ayrıca sizlere gelsin, iyi yayınlar demişler. Teşekkürler. Fırat dostum, şu anda söyleyeyim ama şimdi bu dinleyicimiz bizi yeni dinliyor. İlk defa dinliyor ve ardı ardına da mesaj yazıyor bizlere. Her yazdığında da mesajı en sona gitti ve bu saate kaldı, mesajı tabii ki okunamadı. Evet, Fırat dostum, şu anda söyleyeyim ama lütfen sıradaki şarkı çalarken senden ricam, can dostum Ali Yeşiltepe'ye armağan etmeni istiyorum sıradaki şarkıyı. Hem sizin dinleyenlerinize hem de radyonuzun sevdalılarına ve radyonuzun çalışanlarına armağan olsun sıradaki şarkılar. Dostlarıma sizlere gelsin. Siz mutlu olursanız eğer ben de mutlu olurum. Hepinizi seviyorum demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Zeynep Alıç. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Mert Alıç'a armağan olsun. Seni çok seviyorum aslan oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Ve işte Fatma ablamızdan da bir sultan papağanı ile beraber bir çay fotoğrafı ulaşmış bizlere. Seni dinliyoruz demiş. Afiyet olsun diyelim. Valla bizde de bir tane sultan papağanı vardı. Abi bir konuşuyor. Sabahın 5'inde hafif böyle gün aydınlamaya başladı mı konuşmaya başlıyor abi. Yok aşkım meşkim bilmem ne carçurt. Abi bunu gönderdik artık, yeter illallah ettik. Umarım sizin de papağan da konuşuyordur. Ya çok sevimliler var ya hayvanlar gerçekten. Hayvan sevmek ayrı bir şeydir. Hayvan sevmeyen insan sevmez. Efendim, bu akşamlıkta birlikteliğimizin sonuna geldik. Sözce lisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın Allah izin verirse, ölmez sağ kalırsak yine aynı frekansta, aynı saatte. Saatler 20'yi gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

patlamaya hazır ol kalbim. Bak bulutlar toplanmış gökyüzüm. Her an ağlamaya hazır ol

yandım da topraklar.

nasıl yaşıyorum? Gel de bana sor. Gel de bana sor.

uykularım kaçıyor, tutuşuyor özlemlerim. Toprakta suyu bulan kök gibi sarıl bana, hasretin acemisiyim. Biliyor musun beni, tek sen gördün ağlarken, farklısın öyle.

portakal çiçeğim gel. Gel, gel, hadi gel, portakal çiçeğim gel. Özlemeye doydum sana, acıktım artık. Ölümlere doğmakmış bu hasret ayrılık. Beni yalnız bırakmıyor.

yanında her an. Kendine iyi bak, yalvarıyorum. Seni sana emanet ediyorum. Seni sana emanet ediyorum.

Sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermediler. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.

0: herkes kendine yakışanı yapsın. Bırakıp gitmek kolaydı, sen de onu yaptın. Peki ben ne yaptım? Seni sevdim, sana yandım, sana candım. Neden? Neden? Neden?
1: Damar, damar, işte o kadar.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Gözlerini kapat. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Nasılsa yolu yapsın. Şimdi bugün çok güzel bir şarkıyla giriş yapacağız. Ayrıca Temmuz'un ilk günündeyiz. Umarım bu ay hepimiz için çok güzel geçer. Temennim o yönde diyelim. Şu anda bizleri nerede dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: yorgun yıllarım.
1: Yıllarım Hakan Taşıyan sizlerle radyonuzdaydı. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi inanılmaz bir şarkıyla devam ediyoruz.

0: Şimdi biliyoruz hayat bu. Yaşanmış o sevdalar, kırılan kalpler ve geride bırakılan tabii ki elvedalarımız var. Yaşadığı her aşkı hakkıyla, kara sevdalı gibi yaşayanların, hatasıyla, sevabıyla geçmişine sahip çıkanların hikayesi. Mutlaka haklıydım. Kimi kırdıysam derken bile asaletini bozmayan, arkasına baktığında içim buruk ama pişman değilim diyebilen o dik duruşlu insanların şarkısı diyelim. Elveda dedim her sevgiliye. Kırgınım sadece, düşman değilim. Cengiz Kurtoğlu, Pişman Değilim sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
2: Sevgi selinde ezgiler.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 çift.

Söyleseydin hazır olurdum. Sebebin yok. Şimdi zor durum. Elimin gücümün yettiği kadar seni unuturum.

sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

0: şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. İstek şarkımız. Hemen mesajını da paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar Selin Hanım, mutfağın dinliyoruz. Değerli dostum Erhan'la birlikteyiz. Suavi Hasret türküsü çalarsanız çok mutlu oluruz. Bu anlamlı şarkı tüm Mersin FM dinleyicilerine gelsin demişler. Giderim gözüm kara. Muta da selamlarımızı göndermiş olalım. Dönmem sana. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Aslında bu güzel şarkımız yaşanan hayal kırıklığına, çekilen onca zorluğa rağmen dosta düşmana yaslanır, yine de atlatırım diyebilen herkese armağanımız olsun. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri Derya Bedavacı'yla baş başa bırakıyorum. Atlatırım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

yarası soğuk odalar. Yoksun neye yarar, örtünsem kat kat.

0: ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Bir şey.

Açık odalar, yoksun neye yarar? Örtünsem kat kat yorganlara var. Soğuk, soğuk.

bir mesajım var. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki en anlamlı şarkılar değerli abim Volkan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Armağan olsun tabii ki en güzel şarkılar. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtaran 0538 988 30 çift 0.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi hayat hep bir hata bırakıyor aslında geride. Ve ne kadar çabalarsak da o yaşanmışlıkları bir kalemde silip atmak sadece kendini kandırmak oluyor. O kalbe kazınan şeyleri silip atmak öyle kolay olmuyor aslında. Ve unutulmayı bir şekilde sineye çeken ama asıl yalanın unuttum demek olduğunu adı gibi bilen o insanlara gelsin bu güzel şarkımız. Unutulmak doğru da unutmak biraz yalan. Atilla Kaya sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Şimdi çok güzel bir yorum dinleyeceğiz sizlerle. Ama ondan önce bir mesajım var. Hemen onu paylaşacağım. Merhabalar, ben Yıldız. Çalan tüm şarkılar paşam Emre'me gelsin demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Can veriyorum Ayhan Aşan yorumuyla sizlerle.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi çok güzel bir şarkımız var. Bu güzel şarkımızı Mini Futbol Türkiye, Mini Futbol Mersin ailesine armağan etmek istiyorum. Şu anda bizi dinliyorlarmış, selamlarımızı da gönderelim. Sizler de mesela

mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim.

Ya insan bazen her şeyi sineye çekiyor da, aşkından, ümidinden bile, ama yapılan o haksızlığı, o nedensiz öfkeyi vicdanına yediremiyor. Ama her şeye rağmen aynı zamanda asaletini bozmadan da o en haklı soruyu soruyor karşı tarafa. Çekilen onca acının bitmek bilmeyen o siteme koca bir nokta koyup, bir daha olmaz bin kere tövbe diyerek...

0: Geri dönüşü olmayan o yola girip o kesin çizgiyi çekiyor.
1: Ne ağzımın tadı var, ne canda huzur.
0: Şimdi çok güzel bir yorum dinleyeceğiz.
1: Derin bir kederde.
0: Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak. Perişanım şimdi Yılmaz Morgül yorumuyla sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

Selin Yayında. Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30

رهات کوی دون.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgiselin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki en anlamlı şarkılar değerli babam Hakan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bunca dertle, acılarla hayret nasıl yaşıyorum, Güçlü Soydemir sizlerle radyonuzda.

0: Şimdi yayınımıza çok naif bir şarkıyla devam ediyoruz. Ayrılığı hiç akla getirmeden o kendi küçük dünyalarında koca bir mutluluk yaşayanların hikayesi bu. Şimdi zaman geçip de her şey bittiğinde geriye ne inanç kalıyor ne de o eski günler. Ama sarsılmaz sevdaların o dik duruşlu yaşanmışlıkların arkasında da hep asil bir iz kalıyor. Bir zamanlar göz siper ederek yaşanan o büyük aşk şimdi dillerde söylenen, her yerde dinlenen hüzünlü bir şarkıya dönüşmüştür artık. Müzikli bir masal oldu aşkımız. Ya, o kadar güzel bir şarkı ki. Bu güzel şarkımızı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan etmiş olalım. Ümit Besen sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

desire.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi programımıza İbrahim Tatlıses'e devam ediyoruz ama aynı zamanda yavaş yavaş da sona yaklaşıyoruz. Şimdi hemen bir mesaj paylaşalım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Sultan, sıradaki en güzel şarkıları eşim Ramazan'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Kurşuna gerek yok. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

güzel bir yorum daha dinleyeceğiz sizlerle. Kibariye yorumuyla seni yazdım kalbime. Tabii bir mesajımız var, hemen onu paylaşalım. Aynı zamanda programımızın da son mesajı olacak. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Ben Arda. Sıradaki en güzel aşk şarkıları değerli eşim Yağmur'a armağan olsun demişler. Çok da güzel denk geldi bu arada. Şimdi hemen şarkımızı şöyle başa alalım ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakalım.

programımızın son şarkısı. Programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resleri programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en sevilen resitallerini en iyi babalarından dinliyoruz. Evet, bazen biri çekip gider, sanki siz suçluymuşsunuz gibi hissedersiniz, kendinize ağır gelirsiniz. Ama durup bir düşününce anlarsınız, gidenin pek de haklı bir sebebi yoktur. Çünkü kalan ne yapsın ki yani, kaldı orada dururken bir anda gidenin arkasından sadece ne yapabilirim diye bakar. O yüzden o haksız boşluk canınızı yakarken şimdi sizleri Edip Akbayram'la gittin gideli diyelim. Sen benden gittin gideli diyecek Edip Akbayram.

biraz gidenleri haksız bulduktan sonra şimdi de aldırma gönül diyelim. Yollar gide gide biter, seni bu sesler oyalar, aldırma gönül diyecek Edip Akbayram. Biraz neşeli başladık günü ama güzel şarkılar var gerçekten listede. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Havalar Resitali.
1: Az önce dedik ya hani gidenler haksız oluyor diye. İşte arkadaşım da demiş ki yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişenlere gelsin diye. Az önce Edip Akbayram gittin gideli yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişenlere gelsin artık ne diyelim. Artık kime gittiyse söz umarım dinliyordur ve gitmiştir. Şimdi Metin Şentürk'le devam edelim. O hepimizin aklını kurcalayan, bazen geceler boyu cevabını bulamadığımız o sistemli soruya. İki insan birbirini deli gibi severken, arasa bile bu aşkı bir daha hiçbir yerde bulamayacağını dahi bilerken neden bu kadar ayrı düşer? Gurur mu onları ayrı düşürür yoksa kader mi? Yoksa bambaşka bir belirsizlik mi vardır? Şimdi çıkıp gel de... Çıkıp gel neredeysen bir son ver bu ayrılığa diyeceğiz. Metin Şentürk neden ayrıyız diye soracak. Ardından kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikteyiz.

0: Banalar ve Stani devam edecek. Devam edecek. Babalar ve Stani devam ediyor. Devam ediyor.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'ndesiniz. Reklamların ardından devam ediyoruz Metin Şentürk Resteli ile. Gündüzler geceler diyecek, seninle olan günler tekrardan geri gelir zannederdim diyecek.

0: Ness Italian.
1: Arif Susam Resteli ile devam ediyoruz programa. Yalnız biz değiliz sevip ayrılan diyecek Arif Susam. Sabah olmadan bırak gideyim, senin olmadan, aşka doymadan bırak gideyim diyecek. Tüm sevip de daha sonrasında ayrılanlara gelsin Arif Susam sabah olmadan.

Bazen bir gemi kalkar limandan, ne bir mendil sallanır arkasından, ne de bir selam kalır geriye. Geriye sadece boynu bükük bir aşık ve elindeki son bir resim kalır. Hasretiyle mum gibi sönüp gidenlerin, zamansız ve ecelsiz ölenlerin şarkısı olacak şimdi bu. Taverna müziğin efsane isimlerinden Arif Susam'ın klasikleşmiş o muazzam eseri var. Ayrılanların, özleyenlerin ve yolu gözleyenlerin şarkısı. Bir güneş batışında diyecek Arif Susam sizlerle birlikte bir güneş batışında.

0: olacağım. Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi söneceğim. Belki de hasretimden zamansız öleceğim. Zamansız öleceğim. Ecelsiz öleceğim. Ecelsiz öleceğim.
1: Babalar Resitali.
2: Hani insan bazen kalabalıkların içinde bile yapayalnız kalır ya, etrafı halden bilmez ellerle doludur. Gözü sadece bir kişi arar. Zehir olsa bile sözlerin, yine de yanımda sen olmadın, olmalıydın diyebilecek bir kişiyi. Ümit Besen yanımda sen olmalıydın diyecek. Yanınızda olmanızını istediklerinize gelsin. Ümit Besen sizlerle birlikte.

Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Ellerini tutmalıydım, gözlerine bakmalıydım. Yanımda sen olmalıydın.

Yanımda sen olmalıydın. Kaderimin kölesiyim, hasretinden bir deliyim. Yanımda sen olmalıydın.

gözümdeki yaş yerine, bağrımdaki taş yerine, halden bilmez el yerine, yanımda sen olmalıydın. Kimi sarıyor ellerin, kime bakıyor gözlerin, zehir olsa hep sözlerin.

sıradaki şarkımız gururundan ödün vermeyenlere, ahım tutar dünya sana dar gelir diyen o yaralı ama dik kalplere gelsin. Hani hiç bitmeyecek zannedilen şanslar tükenir, mutluluklar yarım kalır ya, işte o zaman yana yana ararsın eski sevgiyi. Ümit Besen, arayan sen olursun diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

0: Messe-Tallee.
1: Bazen karşınızdakine içinizdeki o fırtınayı, o bağlılığı nasıl anlatırsanız anlatın eksik kalır. Ama bir şey vardır ki ondan da çok eminsinizdir ki öyle derin bir iz bırakmıştır ki giden hatıramdan hayalini istesen de silemezsin dersin. Çünkü kader onu bir kez gönlüne nakşetmiştir. Ne yapsan, nereye gitsen o hep hayalinle beraber seninledir. Adnan Şenses, bilemezsin ki diyecek.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restiyali'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en sevilen babalarını en güzel restelleriyle beraber burada dinliyoruz. Şimdi son resitali Adnan Şenses yapacak. Bazen hayatı o kadar hızlı yaşıyoruz ki en güzel duyguları bile o koşturmacanın içinde harcayıp gidiyoruz. Hani şarkıda diyor ya usta, çok büyük, çok çabuk harcadım aşkı telaştan. Sonra geriye dönmüş, yangınların külü gibi bir ömür bir de üstünde dumanı tüten o bitmek bilmeyen hasret kalıyor. İnsan kızıyor, öfkeleniyor, gurur yapıyor belki ama iş gerçekten sevmeye geldiğinde o gurur da öfke de bir anda diz çöküyor. Öfke dinlemez gururum, sana kıyamam diyorsun. Çünkü bilirsin ki ne kadar kaçarsan kaç, ne kadar direnirsen diren, onsuz olamazsın, yalnız yapamazsın. Adnan Şenses, sensiz olamam diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Ne güzel, şarkının sonunda konuşma bitmişti ama hoşça kalın diyemeden yayını kapatamazdım. O yüzden malum tekrar dinleyeceğiz ama güzel şarkı.